0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
5: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.

0: Kutsal Kitabı mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
3: Radyo Maranata Podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten kutsal Tanrımız, kurtarıcımız İsa Mesih görkemli tahtına yükseldi. Rab ve kral olarak her şeyin üzerinde hüküm sürüyor. Ulusların hepsi onun önünde toplanıp yargılanacak. Bize yardım et ki Tanrı korkusuyla, fakat güvenle ve sevinçle ona tapınalım. O seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecektir.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama,
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

tüm iyiliğin kaynağı, sevecen Tanrımız. Bize karşı sevgin ne kadar da derin, bunu kavrayamayız. Ne aklımız ne de imanımız bunu anlamaya yetmez. Ya Rab, bizim kavrayışımızı büyüt, imanımızı arttır. Kutsal Ruh'ta sevgini bize dök. Öyle ki bizim yüreğimiz senin isteklerinin ardından gitsin. Buyruklarını severek ve isteyerek yerine getirebilmemiz için bize güç ver. Öyle ki affetmekte zorlandığımızı affedelim. Ve sevmekte zorlandıklarımızı sevebilelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
3: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
2: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

her şeye gücü yeten Tanrımız. Günahla kirlenmiş, kaybolmuş olan biz günahkarları İsa Mesih sayesinde bağışlıyorsun. Ruhunla bize verdiğin bu yeni yaşam için sana şükrederiz. Dünyanın ayartılarına rağmen sana sadık olabilmemiz için bizi güçlendir. Bize yardım et ki her zaman senin güçlü sözüne sığınalım. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
4: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: En yeni ilahiler radyomarata.com'da.
1: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey şefkatli ve merhameti bol Tanrımız! Yardımını hak etmememize rağmen bize lütfediyorsun ve yardım ediyorsun. Kutsal Ruh'ta oğlunun ardından gelelim diye bize yardım et. Öyle ki biz de senin sevginle bütün kardeşlerimizi, hatta bizden nefret edenleri bile sevelim. Bunları oğlun İsa Mesih'in adıyla diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
5: Radyo Maranata, günün her saati yanında.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
3: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Ey Rabbimiz! Bizi yaratan, kurtaran ve kutsal kılan Tanrımızsın. Bedenimiz ve canımızla ilgilenen de sensin. Bize lütfunu ver. Öyle ki hem sağlıklıyken hem hastayken yardımını unutmayalım. Bize minnettar bir yürek ver. Bize yardım et. Seni daima yüceltelim. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
5: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için
1: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları, yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuşacağımız İlişki Rehberi programı başlıyor.

0: Sevgili Radyo Manana'ta dinleyicileri, Bir İlişki Rehberi programına daha hoş geldiniz. Programımızın bu bölümünde ebeveynlikle ilgili konuşacağız. Stüdyo konuğum aile danışmanı Aynur Hanım, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için soru@radyomanana.com adresinden bize yazabilirsiniz. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Manana'ta yazarak takip edebilirsiniz. Evet, ebeveynlikle ilgili konuşacağız bugün. İçinde bulunduğumuz zamanda nasıl ebeveynlik yapılması gerektiği konusunda birçok düşünce ve videolara erişmek mümkün. Bu kadar bilgi içerisinde bazen ailelerin kafasının karıştığı da oluyor. Bu noktada bu programı dinleyicilerimiz için gerçekten bereket olmasını diliyorum. Önemli bir konu. Sözü size bırakmak istiyorum. Ebeveynlikle ilgili neler söylemek istersiniz Aynur Hanım?
1: Evet, çekirdek aile için yani evlilikte çift ilişkimizin sağlığı çok büyük önem arz ediyor. İlk önce ebeveynliğe geçmeden önce aslında ve buna değinmiştik. Evliliğe yaptığımız yatırım çocuklarımıza yaptığımız büyük bir yatırımdır. Bir insanın iki değil üç ebeveyni vardır aslında. Bunlardan ikisi zaten bildiğimiz üzere anne babadır. Üçüncü ebeveyn ise anne babanın ilişkisidir. Bir üçgen olarak düşünürsek en tepede çift ilişkisi var. Üçgenin tepesinde. Alt iki köşede de anne baba vardır. O nedenle karı koca ilişkisi ilişkilerinin sağlığına yapılacak yatırımlar, çocukların sağlığına yapacakları yatırımlar anlamına gelir aslında. Bu her zaman ayrı bir şeyde tutulmalı. Yani çift ilişkisine olan önem verilmeli. Bir çocuğun duygusal sağlığı anne karnındayken gelişmeye ve etkilenmeye başlar aslında. Anne hamileyken bile içinde bulunduğu ev ortamı, eşlerin çift ilişkisinin kalitesi, çocuğun duygusal hayatını etkileyen durumlardır. Hayatımızda zor, stresli, belirsizlik içeren zamanlar çok oluyor. Herkesin oluyor. Bunun tersi mümkün değil ve her şeyi de engelleyemeyiz tabii ki. Ancak çift olarak sağlıklı bir ilişkimiz varsa duygusal olarak daha iyi ve güçlü hissedeceğiz. Dolayısıyla da çocuklarımız da aynı şekilde etkilenecek.
0: Evet. Peki her çocuğun, aslında her insanın temelde ihtiyacı olan nedir?
1: Her insanın 5 temel ihtiyacı var. Koşulsuz sevgi, değer görmek, güven. Neye güven? Fiziksel, duygusal ve ruhsal olarak ihmal ve istismar edilmeyeceğine dair güven hissetmek. Sınırlar, onaylanmak ve takdir edilmek. Eğer bu ihtiyaçlardan bazıları karşılanmaz ise bunlar kişinin duygusal sağlığını ve ileride başkalarıyla olan ilişkilerini çok etkiliyor. Ve bu temel ihtiyaçlar tabii ki anne karnındayken başlıyor aslında ve çocukken karşılanması çok önemli, önem arz ediyor. O zaman bu ilişkiler, bu temel ihtiyaçlar karşılanmadığında da kişinin ileride gerçekten başka ilişkilerde de ya da kendi duygusal sağlığı açısından da sorunlar yaşayabiliyor dedik. Kişi ileride bazı şeyleri fark ederek üzerinde çalışıp değiştirebilir tabii ki. Dolayısıyla tamamen umutsuz bir vaka, bir durum değildir bu. Herkesin çocukluğunda bazı sorunlar olabilir ve bunlar bizi etkiliyor kesinlikle. Ancak bunları fark ederse, yani değiştirebilir ama fark edene kadar kişinin hayatını olumsuz yönde etkiler bu durumlar. Eğer karşılanmamış ihtiyaçlar varsa. Yani dediğimiz gibi umutsuz bir durum değildir ama biz bunu yapana kadar çok büyük çaba sarf etmemiz ve bazen acı çekiyoruz bunu değiştirmek için. Çünkü kolay olmuyor.
0: Evet, dediğiniz gibi bu tür duyguların karşılanmaması gerçekten insanı olumsuz etkiliyor. Çevremde de aslında birçok insan var buna benzer. Yakınlarımda da var. Ama umutsuz bir durum değil. Dinleyicilerimiz arasında varsa da, bizi dinleyenler arasında böyle hayatında öncesinde yaşadığı kötü durumlar, travmalar belki ya da karşılanmamış bu duygular. Onlar umutsuz olmasınlar. Çünkü aslında İsa Mesih'e iman ettiğimizde biz imanlar olarak onun sevgisi bizi iyileştirecektir, şifa verecektir. Her insanın Tanrı'ya olan ihtiyacını da bu noktada bilmesi lazım. Tanrı'dan beslenirsek, Tanrı'dan öğrendiğimiz gibi davranır ve yaşarız. Onun sevgisi bizleri iyileştirir, teselli eder, şifa verir mutlaka. Bu noktada aslında çocuklar için anne babanın temel rolü nedir diye sormak istiyorum Aynur Hanım.
1: Evet, ilk yıllarda annenin de babanın da rolü var tabii ki ebeveyn olarak. Ve babanın asıl rolü çocuğun varlığını onaylamak, tasdik etmek diyebiliriz. Yani her ikisi için de geçerli. Tabii ki bu anne için de geçerli ama baba için da önem arz ediyor. Bu bir sürpriz olabilir birçok kişi için ama gerçekten küçük çocuğun babadan en büyük ihtiyacı budur. Çocuklar kim olduklarına dair en erken ve kalıcı izlenimlerini anne babalardan alırlar. Bizim onlara ayna gibi geri yansıttığımız şeylerden varlıklarının farkında olmak bunlardan bir tanesi. Çocuğun varlığını onaylamak. Ne demek? Örneğin çocuk odaya girdiğinde onu fark etmeli ve karşılık vermeliyiz. Gülümseyerek ya da konuşarak. Fiziksel bir şekilde onu tutmalı ve oyun oynamalıyız. Sesimizi de mümkün olduğunca yumuşak ve sevecen tutmalıyız. Küçük çocuğumuzu güvende tutmalı ve onu korumalıyız. Burada güvenden kasıt çocuğun fiziksel, duygusal ve ruhsal olarak ihmal ve istismar edilmeyeceğine dair güvendir. Ve tabii ki bizim bu yaptıklarımızla çocuklarımız anlayabilsin, hissedebilsin. Çocukların babalarıyla oyun oynaması yoluyla onların varlığını tam olarak hissetmeleri çok önemlidir. Yani oyun çocuklar için çok değerli. Gerçekten ebeveynlerin onlarla onların oyununa katılması, bir yarım saatte olsa onlarla birlikte oyun oynaması, şakalaşması kendi varlıklarının hissettirildiği anlamına gelir onlar için. Ama baba işten eve gelip direkt televizyonu ya da bilgisayarı açıyorsa, kendi dünyasında olursa, fiziksel olarak oradadır ancak aslında orada yoktur.
0: Evet.
1: Bu durumda çocuk varlığının görülmediğini ve değer verilmediğini, önemsenmediğini hissediyor. Onun için eve girdiğimizde onlarla biraz zaman geçirmek, konuşmak, gülümsemek, hem beden diliyle hem sözle onların varlığını onaylamak onlara değerli ve önemsendiğini hissettirecektir.
0: Çoğu baba tüm gün çalıştığı için yorgun olduğunu ve bunun için de hemen kabuğuna çekilmesinin bir hak olduğunu da düşünüyor.
1: Evet, tabii ki tüm gün çalışmak çok yorucu. Ancak çocuklarımızla ilgilenmek, kısa bir süre oynamak, sohbet etmek, sarılmak, onlara kitap okumak onlar için hayati bir öneme sahip. Bunu zamanında yapmamız tabii ki bütün akşam değil. Onun için çocukların da bizden daha erken yatması önemli ki ebeveynler de biraz dinlenebilsinler, baş başa da zaman geçirebilsinler. Ama eve gider gitmez bunu yapmak yerine çocuklarla biraz sohbet etmek, sarılmak ya da onları yatırırken onlara kısaca bir 10-15 dakika kitap okumak gerçekten onlar için onların her insanın 5 temeli olan ihtiyacı konusunda karşılanması konusunda çok hayati bir öneme sahip. Davranışlarımızın sonucunu da ebeveyn olarak aslında çocuklarda genellikle ergenlikte görüyoruz. Bazen daha küçük yaşta da tabii ki tepkiler verilebiliyor daha büyük şeyler varsa. Ama genelde ergenlikte. O zaman aile hayatına ektiğimiz her şey onların ergenliklerinde filiz veriyor.
0: Anne de tabii ki önemli bir role sahip. Aslında ilk yıllarda özellikle anneye daha muhtaç oluyor çocuklar. Annenin temel rolü nedir aslında?
1: Evet, annenin de çok büyük bir rolü var tabii ki. En temel rolü de onun da sevgiyle yetiştirmek, bakmak, başka deyişle yaşamına yaşam, canına can katmaktır diyebiliriz. Bunu da babanınkine benzer, çok benzer basit eylemlerle yapabilir. Fiziksel bir şekilde çocuğunu kucağında tutmak, dokunmak, sallamak, oyun oynamak ve diğer fiziksel bakımını da karşılamakla bunu yapabilir. Onun duygusal olarak ihtiyaçlarını da küçümsemeden yanında olduğunu ve onu anladığını ifade etmek. Örneğin bazen çocuklar ağlarlar. Anne ya da baba ya ne var bunda ağlayacak der. Tabii ki onu anlama yaşına geldiğinde belki 2 yaşında başlayabilir. Bunun yerine ağlama sebebini öğrenip seni anlıyorum ve üzgünüm diyerek onlara sarılabilirler. Çok saçma bir sebep de olabilir ama onları anladığımızı ve üzgün olduğumuzu, bizim de onların duygusunu anladığımızı ifade etmek onlar için çok önemli. Bu çocuğun her dediğini yapacağız anlamına gelmiyor tabii ki. Bir çocuk alamayacağımız ya da almak istemediğimiz bir oyuncak için ağlıyorsa bunu şimdi alamayız ama seni anlıyorum ve üzüldüğünü görüyorum diyerek ona sarılabiliriz. Yani her dediğini yapmak değil ama onu anladığımızı fark ettirmek. Çocuklara yumuşak ve mutlu bir ses tonuyla konuşmak da çocukların duygusal sağlığı için çok önemli ve onların da nasıl konuşacaklarını ve nasıl iletişime geçeceğini öğretiyor bir taraftan da aslında. Ve çocuğun fiziksel, duygusal ihtiyaçlarını gidermek, sağlamak, onu beslemek de çocuğa güvendesin mesajını veriyor. Yani duygusal olarak, fiziksel olarak ihtiyaçlarını karşılamak ona güvende mesajını verecek. Özellikle çalışan anneler için çocuklarla geçirilecek zamanlar da çok az olabilir. Bunun için takım olmak ve herkesin bu takıma katkısı olması da çok önemli. Yani annenin de babanın da çocukla ilgilenmesi ve onun varlığını onaylaması ve her türlü ihtiyacını karşılaması, ikisinin takım olarak bu ebeveynliği yapıyor olması çok önemli.
0: Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra tekrar bir arada olacağız.

0: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Öncelikle yeni bir sayfa açıyoruz ve www.radyomaranata.com yazarak web sitemize giriş yapıyoruz. Telefonunuzun sağ alt kısmında kalan dinleme tuşuna basarak açılan sayfada radyomuzu dinlemeye başlayabilirsiniz. Web sitemiz aplikasyon gibi çalıştığı için telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata, gerçek müziğin adresi. Bizi dinlemeye devam edin.
1: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
2: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
3: Radyo Maranata.

0: Kısa bir ara daha sonra tekrar bir aradayız. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, şimdi her ailenin kendi içinde farklı olduğunu biliyoruz. Kendi değerleri, işleyişi, bir dinamiği de var. Biraz bu ailenin değerleri üzerinde konuşabilir miyiz Aynur Hanım?
1: Evet, aslında aile bir kurumdur ve biz biliyoruz ki bir kurum belli amaç ve değerler doğrultusunda kurulur. Yani bir amacı vardır ve değerleri vardır. Amaçları belli olmayan, temeli belli olmayan bir kurum değildir ve dağılmaya mahkumdur. O zaman biz de şöyle diyebiliriz. Her şeyden önce ebeveynler olarak aile değerlerimizi belirlemeliyiz. Bu bizim temelimizi oluşturacaktır. Biz nasıl bir aile olacağız, temelimiz, değerlerimiz ne olacak gibi sorular sorarak bunun altını doldurabiliriz. Tabii ki evlendiğimiz ilk hafta ya da çocuğumuz doğmasına bir ay kala oturup bir kere de her şeyi konuşup maddeler halinde yazıp buna göre yaşamayı bekleyemeyiz. Çünkü her mevsim, dönem farklı ve çok önceden her şeyi planlayamayız ve öngöremeyiz. Ama küçük küçük adımlarla zamanı geldikçe mevsime göre bazı değerler belirleyebiliriz.
0: Yaşadıkça adım adım göreceğiz aslında.
1: Evet, bu üçgen örneği vermiştik. Üçgenin başındaki karı koca ilişkisiyle başlayabiliriz aslında. Çünkü bu aileyi oluşturan temel yapıdır karı koca ilişkisi. Yolunda gitmeyen bir şey olduğunu fark ettiğimizde hemen oturup o konudaki düşüncelerimizi açıklığa kavuşturmalı. Ortak bir yolda hemfikir olmalıyız karı koca olarak. Öyle ki devam edebilelim. Eğer hemen bir çözüm bulamıyorsak, ki bu da çok oluyor birçoğumuzun hayatında, birçok konuda hemen çözümlerimiz olmayabiliyor. O zaman ne yapabiliriz? Ayrı ayrı dua edebiliriz ve çözüm odaklı olarak bu konuda düşünebiliriz. Çözüme odaklanarak. Bunu yaptığımızda bazen, yani biraz zamana bıraktığımızda, düşündüğümüzde, gerçekten probleme yönelik, problemin çözümüne yönelik olarak düşündüğümüzde bazen Rabbi tarafı eşinin düşüncesinin haklı olduğunu gösteriyor ya da tamamen başka bir fikir veriyor. Sonra tekrar oturup konuştuğumuzda bu sorun hakkında ortak bir prensibe sahip olabiliyoruz. Örneğin aslında evlendiğimiz ilk yıl her şeyi anında konuşmak ve halletmek istiyordum. Ama bunun pek yararlı olmadığını gördüm ve anında ham, süzgeçten geçmemiş düşüncelerimi eşime söylemek yerine biraz düşünmeye ve dua etmeye, düşüncelerimi, hayal kırıklığımı süzgeçten geçirdikten sonra konuşmaya karar verdim. Ve süzgeçten geçirme zamanı da sessiz kalıp kendi düşüncelerimin doğruluğu var mı, doğruluk payı gerçekten sadece duygusal olarak duygularla mı davranıyorum, duygular mı beni yönetiyor, yoksa gerçekten haklılık payı var mı burada diye, yani haklılık değil aslında, konu haklılık değil ama sağlıklı bir düşünceye sahip

0: çok da büyük bir problem olmadığını, çok da büyük konuşulacak, uzatılacak bir konu olmadığını gördüğüm zamanlar da oldu. O zaman da onları hiç konuşmadım bile aslında. O yüzden gerçekten konuşmakta acele etmemeliyiz. Bir sorun olarak gördüğümüz şeyi önce biz onun kaynağına bakmalı ve gerçekliğine bakmalıyız. Bu her anlamda çok faydalı oluyor.
1: Evet, aynı şey aslında ebeveyn olarak oluşturacağımız prensipler için de geçerli. Sağlıklı bir aile olmak için temelimizi bir günde atamıyoruz.
0: Evet, kesinlikle bu bir birikim. Biraz önce dediğimiz gibi her zaman farklı mevsimler var. O mevsime göre bazı değerleri belirleyebiliriz, temelimizi atabiliriz. Her şeyi bir günde bir sözleşme gibi yapamıyoruz tabii ki. Ve birikim olacak. Hayatımızda bir sürü evreler var. Ve her yeni evreyle yüz yüze geldikçe geç kalmadan tabii ki bu çok önemli. Anne baba olarak yeni bir prensip ile temelimizi biraz daha sağlamlaştırabiliriz. Yine kendimizden örnek verecek olursam aslında ilk çocuğumuz ile her evre için zamanı geldiğinde bazı prensipler ve sınırlar geliştirdik. Doğduğunda uyku saatleri, işte ayakta durmaya başladığında her yeri karıştırması ile ilgili, dökmesi ile ilgili bu da doğal oluyor çocukların o döneminde. Bu prensiplerin çoğunun iyi olduğunu görüp diğer çocuklarımızı da uygulamaya ve ona göre yaşamaya devam ettik. Ama bazılarının da yanlış veya eksik olduğunu görüp geliştirdik ve hayatımızdan çıkarttık. Hayat dediğimiz gibi çok dinamik. Biz de bazen hatalar yapabiliyoruz, yanlış görüşlerimiz olabiliyor. Bunları düzelterek, sürekli güncelleyerek devam etmemiz ailenin sağlığı açısından çok önemli. O yüzden de sürekli yani eşimizle olan ilişkimizin sağlığı çok önemli. Bütün hepsini yapabilmek, önden görebilmek, zamanı geldiğinde bazı prensipler belirlemek açısından.
1: Bugün bu prensipleri oluşturabilmek ve temelimizi her gün sağlamlaştırmak için bazı fikirler hakkında konuşabiliriz aslında.
0: Evet. Tanrı'yı ve birbirimizi seven sağlıklı bir aile olmak çok önemli. Ve bunlar için de bazı şeyler gerekli. Bunlardan bir tanesi rutinler oluşturmak. Bu başta bahsettiğimiz beş temel ihtiyacımızdan özellikle sınırlar, güven gibi bazılarının karşılanması konusunda çok önemlidir rutinler. Çocuklar doğumundan itibaren dünyayı anlamaya ve ona ayak uydurmaya çalışırlar. Kendilerinden ne beklendiğini, ne kadar ileri gidebileceklerini ve nelerle karşılaşacaklarını, yani kendi sınırlarını bilmek isterler. Çünkü sınırları belirlenmemiş bir dünyada kendilerini güvende hissetmezler aslında. Ama tersine sınırları belirlenmişse o zaman kendilerini güvende hissederler. Sınırlar demek sadece katı kurallar koymak demek değildir. Kesinlikle bunu kastetmiyoruz. Ama onların yapabilecekleri şeyleri, sınırları çizmek. Örneğin henüz emeklemeye başlamış bir bebek birkaç adım uzaklaştığında dönüp annesine bakar. Annesinin yüz ifadesinde güven verici bir sinyal yakaladığı an emeklemeye devam eder, değil mi? Çünkü orada bir sınır olmadığını ya da bir tehlike olmadığını o zaman sezer ve devam eder. O halde çocuklar içinde bulunduğu dünyaya adapte olabilmek için net mesajlara ihtiyaç duyarlar diyebiliriz. Bu mesajlar kimden gelecek? Tabii ki bakım verenden öncelikle, muhtemelen çoğunlukla anne oluyor ve etrafın o an kim varsa onlardan net mesajlara ihtiyaç duyarlar. Sınırlar belirlenirken de amaç çok katı kurallar ya da çok sayıda kurallar koymak değildir. Çocuğun güvenli alanını oluşturmaktır bu sınırlardan kastımız. Sınırlar açık ve net olmalıdır. Onu unutmamalıyız. Ebeveynler aynı görüşte olarak tutarlı davranmalıdır. Bu da çok önemli sınırlar koyarken. Birisinin hayır oraya kadar gidemezsin dediği şeyi diğer ebeveyn başka bir şey söylüyorsa o zaman çocukta çok büyük bir tutarsızlık oluyor. Ya da aynı ebeveynin bir gün hayır dediği şeye ertesi gün evet demesi de aynı tepkiyi ya da aynı etkiyi uyandıracaktır çocukta. O zaman olabildiğince açık, dengeli, tutarlı ve net kurallar çocuğun güvende hissetmesi, sorumluluk alması, öz kontrol ve özgürlük gibi kavramları içselleştirmesine yardımcı olmaktadır diyebiliriz.
1: Evet, bu sınırlar konusunda belki şöyle bir şey vurgulamakta fayda var diye düşünüyorum. Sınırlar koyarken ki amacımız kendi isteklerimizi gerçekleştirmek olmamalı. Örneğin bir çocuk bir şey yapmak istiyor ama o şey ses yapıyor ve o sesten hoşlanmıyor. Sırf bunun için bir kural yapmak, bir sınır koymak sağlıklı olmayabilir. Kendi isteklerimizi ya da kendi keyfimizi düşünmektense çocuğun gelişimini ve geleceğini düşünmemiz gerekiyor. Nasıl Kutsal Kitap'taki kurallar ve yasaklar

0: haklar aslında bizi tehlikeden korumak ve geliştirmek için verildiyse, Tanrı nasıl bizim yararımıza ve sınırları belirlediyse, bizim de çocuklarımız için sınırlar belirlediğimiz zamanlar kendimizi değil onları düşünmemiz gerekiyor aslında.
1: Evet, kendi rahatımız için değil kesinlikle. Çünkü öyle olduğunda bir gün beni rahatsız eden ses ertesi gün rahatsız etmeyeceği için yine tutarlı davranmayacağım aslında. Yani bugün yapma dediğim şeyi yarın yapabilirsin mesajını veriyor olacağım. O yüzden de kesinlikle bizim değil o an, yani herkesin sağlığı için o sınırları belirlemek çok önemli. Ve tutarlı ve dengeli olmak çok önemli. Ve tekrar etmek istiyorum. Hem de bu sınırların çok açık ve net, çocuğun anlayabileceği sınırlar olmalıdır. Bir rutine sahip olmak, bu sınırlar içerisinde, yani rutinler içerisinde sınırları konuştuk. Bir rutine sahip olmak da çocukları güvende hissettirir aynı zamanda. Ve bir düzen ve sınır sağlar. Yani o yüzden rutinler altında konuşuyoruz aslında. Örneğin yemek, uyku düzeni, öz bakım, vurma, itme, zarar verici davranışlar, mülkiyet kavramı, izin isteme, yabancılarla olan ilişkiler veya ihtiyaçlara uygun diğer düzenlemeler ele alınabilir bu konuda. Günlük hayatımızda rutinlerimiz olmazsa sürekli değişkenlik içinde çocuklar kendilerini güvende hissetmiyorlar ve hırçın oluyorlar. Anne ve baba da her şeyin onların kontrolü dışında gittiğini görünce çaresiz hissediyorlar aslında ve o zaman onlar da içten içe çocuğa karşı öfke duymaya başlıyorlar. Sesler yükseliyor, kontrolsüz vurmalar başlayabiliyor ya da gerçekten öfke problemi olan kişilerde çocuğun önünde bir şey atmak, duvara vurmak olabiliyor ki bu da onun çocuğa çok zarar veren davranışlar. O zaman bu öfkenin de alevlenmemesi için yetişkinler için de ebeveynler için de bu rutinlerin olması, sınırların güzel bir şekilde, tatlı bir şekilde tatlı sınırlar olarak belirlenmesi gerçekten çok önemli. Hem ebeveynin kendi duygusal, ruhsal sağlığı için hem de çocuğun ve bu bütünü zaten etkiliyor. O zaman dolayısıyla diyebiliriz ki rutinler tüm aile üyelerini etkiliyor aslında. Hem duygusal, fiziksel ve ruhsal sağlığı dediğimiz gibi. Onun için sadece çocuk için ya da sadece benim keyfim için değil ama ailenin sağlığı için bu rutinlerin oluşturulması çok değerli.
0: Evet, çok keyifli bir sohbetti ama zamanımızın da sonuna geldik. Çok teşekkür ederiz Aynur Hanım size. Dinleyen dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz varsa eğer soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Herkese esenlik olsun.
2: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
3: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

İsa Mesih, Rabbimiz ve Kurtarıcımız, alçak gönüllü Efendimiz, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Ey sen, Baba ve Kutsal Ruh'la birlikte tek olan Tanrı, ezelden ebede kadar yaşayan ve hükmedensin. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
4: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
1: İsa bize bir yolu işaret etmiyor. Yol, gerçek ve yaşam benim diyor.
0: Hazreti İsa Kimdir programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hazreti İsa Kimdir programına hoş geldiniz. Hazreti İsa ile ilgili birçok farklı görüş var toplumumuzda. Bu program serisinde gerçekte İsa Mesih'in kim olduğunu anlamaya çalışacağız. Bunun en iyi yolu tabii ki İsa Mesih'in kendi sözlerine bakmaktır. Biz de bu programda İsa Mesih'in kendi sözlerinden onun kimliğini ele alacağız. Stüdyo konuğum Bursa Protestan Kilisesi Pastörü İsmail Kulakçıoğlu. Hoş geldiniz İsmail Bey.
2: Hoş bulduk.
0: Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Bugün Yuhanna 8-12 ayetleri üzerinde konuşacağız. Bu ayetlerde İsa yine halka seslenip şöyle dedi: "Ben dünyanın ışığıyım. Benim ardımdan gelen asla karanlıkta yürümez, yaşam ışığına sahip olur," diyor. Bu ayetler üzerinde konuşacağız bugün, bu sözler üzerine bakacağız. Bu bağlamda pastörüm aslında öncelikli olarak şunu sormak istiyorum. Biz neden karanlıktayız?
1: Evet, biz neden karanlıktayız? Kutsal kitap bunu şöyle açıklıyor. Karanlık kötülüğü ve şeytansal işleri ifade ediyor. Işıksa tanrısal olanları ve tanrıyla ilgili konuları işaret ediyor.
0: Evet.
1: Ve karanlıkta kalmamızın nedeni yine hep bu program süresince de değindiğimiz gibi yani asli günaha bağlıyoruz. Adem ve Havva iyiyle kötülüğü bilme ağacının meyvesinden yeme kesinlikle ölürsün dediğinde bu buyruğu dinlemediler. Yani Tanrı'ya güvenmediler. Sonra kendi fikirlerini uyguladılar. Tanrı'dan koptular. Ve bunun sonucunda da o kopukluğun acı sonucunu yaşıyoruz. Karanlık olarak. Ve buna başka birkaç başlık daha ekleyebiliriz. Yani Kutsal Ruh'un yönlendirişiyle Paulus şunu yazıyor: "Bir zamanlar karanlıktınız ama şimdi Rab'de ışıksınız. Işık çocukları olarak yaşayın. Çünkü ışığın meyvesi her iyilikte, doğrulukta ve gerçekte görülür. Rabbi neyin hoşnut ettiğini ayırt edin. Karanlığın meyvesiz işlerine katılmayın. Tersine onları açığa çıkarın. Karanlıktakilerin gizlice yaptıklarından bile söz etmek ayıptır. Işığın açığa vurduğu her şey görünür. Çünkü görünen her şey ışıktır," diyor. Şimdi burada baktığımızda yani karanlık ve ışık yine aynı şekilde şeytan ve şeytansal işleri ifade ederken yani ışıkta olmaksa Rab'le olan doğru bir ilişkiyi ifade ediyor. Kendi hayatımda da yani ben bir zamanlar inançsız bir kişiydim. Yani evet. 14 yaşında Tanrı'nın varlığını reddettim ve 27 yaşına kadar inançsız olarak yaşadım. Bunun sonucunda iman ettiğim dönemde birkaç ayet aslında benim bu geçmiş yaşamımla Mesih'te sahip olduğum yaşamımı çok iyi özetliyordu. Efeslilere mektup 2. bölümde şöyle diyor: "Bir zamanlar içinde yaşadığınız suçlardan ve günahlardan ötürü ölüydünüz. Bu dünyanın gidişine ve havadaki hükümranlığın egemenine, yani söz dinlemeyen insanlarda şimdi etkin olan ruha uymaktaydınız." Yani evet, ben bir zamanlar yani 14 yaşında Tanrı'nın varlığını reddettim ve günahlarımdan ötürü ölüydüm.
0: Hı hı.
1: Ve havadaki hükümranlığın egemeni dediyse şeytandır yani ve onun karanlığında yaşıyordum. Aynı bölümde hemen sonrasında 4-5 ayetlerden başlayarak şunu diyor: "Ama merhameti bol olan Tanrı bizi çok sevdiği için suçlarımızdan ötürü ölü olduğumuz halde bizi Mesih'te yaşama kavuşturdu. Onun lütfuyla kurtuldunuz. Tanrı bizi Mesih İsa'da Mesih'le birlikte diriltip göksel yerlerde oturttu. Bunu Mesih İsa'da bize gösterdiği iyilikle lütfunun sonsuz zenginliğini gelecek çağlarda sergilemek için yaptı. Yani hatta benden bir tanıklık istendiğinde bunu ilk tanıklığımda bunu kullandım. Dedim ki ben bir zamanlar böyleydim. Yani bir iki ayetleri okudum. Suç ve günahlarımdan ötürü ölüydüm. Evet. Ve daha sonra 4-5 ayetlerden başlayarak ama merhameti bol olan Tanrı beni kurtardı ve karanlığın egemenliğinden ışığın egemenliğine geçirdi. Hı hı. Yine karanlık dediğimizde şunu yazıyor kutsal kitapta. Bunun için sevgili çocuklar olarak Tanrı'yı örnek alın. Mesih bizi nasıl sevdiyse ve bizim için kendisine güzel kokulu bir sunu ve kurban olarak nasıl Tanrı'ya sunduysa siz de öylece sevgi yolunda yürüyün. Aranızda fuhuş, ahlaksızlık ya da açgözlülük anılmasın bile. Kutsallara yaraşmaz bu. Aranızda açıklık, saçıklık, budalaca konuşmalar, bayağı şakalar da olmasın. Bunlar size yakışmaz. Bunun yerine şükredin. Şunu kesinlikle bilin ki fuhuş yapanın, pisliğe düşkün olanın ya da putperest demek olan açgözlü kişinin Mesih'in ve Tanrı'nın egemenliğinde mirası yoktur. Hiç kimse sizi boş sözlerle aldatmasın. Yani demek karanlık işler dediğimiz zaman fuhuş, ahlaksızlık, açgözlülük, yani bunları düşünüyoruz. Yine şeytan ve cinleri düşünmeliyiz. Yani karanlık, onlar dediğimiz o varlıklar insana ayartarak kötü işler yapması için teşvik ediyor. Elçilerin işlerinde Paulus da bir zamanlar yani bir ferisi olduğunda kendisi karanlıktaydı ve sonradan Mesih'le karşılaşmasını şöyle anlatıyor. Hepimiz yere yıkılmıştık. Bir sesin bana İbrani dilinde seslendiğini duydum. Saul, Saul, neden bana zulmediyorsun dedi. Üvendireye karşı tepmekle kendine zarar veriyorsun. Yani Paulus sıkı bir Yahudiydi, Ferisiydi. Evet. Ve İsa Mesih'e inananlara da kötülük yapıyordu. Ya zaten kötülük yapmak için de yola çıkmıştı. Ama İsa onun karşısına dikildi ve onunla doğrudan konuştu. O zaman Paulus da devam eden ayetlerde bu durumu şöyle açıklıyor. Ben de ey efendim sen kimsin dedim. Ben senin zulmettiğin İsa'yım diye yanıt verdi Rab. Haydi ayağa kalk, seni hizmetimde görevlendirmek için sana göründüm. Hem gördüklerine hem de kendimle ilgili sana göstereceklerime tanıklık edeceksin. Seni kendi halkının ve öteki ulusların elinden kurtaracağım. Şimdi burada karanlık ve ışık konusuna geliyor Paulus. Seni ulusların gözlerini açmak ve onları karanlıktan ışığa, şeytanın hükümranlığından Tanrı'ya döndürmek için gönderiyorum. Öyle ki bana iman ederek günahlarının affına kavuşsunlar ve kutsal kılınanların arasında yer alsınlar. Ve şunu da söylemek istiyorum sevgili dinleyicilere. Eğer bu sözlerin anlamını daha çok merak ediyorlarsa bir Protestan kilisesini ziyaret edebilirler. Evet. Yani sadece dinlemekle kalmayıp yüz yüze konuşabilirler. Son ayeti bir daha okuyacağım. Paulus'a diyor, seni ulusların gözlerini açmak ve onları karanlıktan ışığa, şeytanın hükümranlığından Tanrı'ya döndürmek için gönderiyorum. Öyle ki bana iman ederek günahların affına kavuşsunlar ve kutsal kılınanların arasında yer alsınlar.
0: Evet, o zaman anlıyorum ki aslında bizler Tanrı'dan uzak, günahkar durumdayken aslında karanlığın içerisindeyiz ve bu karanlığın bir egemeni var, şeytan. Ve biz farkında olsak da olmasak da, istesek de istemesek de, eğer Tanrı ile birlikte değilsek o zaman bu karanlığın içerisindeyiz. İsa Mesih'in ben dünyanın ışığım ve benim ardından gelen yaşam ışığına sahip olur derken aslında neyi kastediyor bu noktada? Bunu anlamak açısından daha iyi olacaktır. İsa Mesih'in bu sözlerinde neyi kastettiğinden biraz bahsedersek aslında karanlıkta olan yaşamımız nasıl İsa Mesih ile birlikte ışıkta olabilir onu daha iyi anlayabiliriz.
1: Evet, yine bununla ilgili İsa Mesih'in yaptığı bir mucize var. Yani kudretli bir iş var. Ve biz İncil'i okuduğumuzda İsa Mesih'in yaptığı o kudretli işleri, mucizeleri gördüğümüzde bunların aynı zamanda Tanrı'ya bir tanıklık ettiğini görüyoruz. Yani bir öğreti içermez ama Tanrı'nın neler yapmak istediklerini anlarız. Anlamaya çalışabiliriz. Ve bu nedenle İsa Mesih mucize yaptığında Tanrı'nın neler yapmak istediğini de göstermek göstermiş oluyordu. Hı hı. Ve burada Yuhanna 9. bölüm 1-8 ayetlerde bir olay var. Yani bu gerçek bir olaydır. Yani bir benzetme de değil ya da İsa Mesih'in anlattığı bir örnek değil. Şöyle diyor. İsa yolda giderken doğuştan kör bir adam gördü. Öğrencileri İsa'ya, "Rabbi, kim günah işledi de bu adam kör doğdu? Kendisi mi yoksa annesi babası mı?" diye sordular. Şimdi bu soruyu sormaların nedeni İsa Mesih'in öğrencilerinin yani havarilerinin o dönemdeki var olan inançta eğer birisi özürlü doğuyorsa yani kör ya da başka azaları olmadan doğuyorsa günahlı olduğunu düşünüyorlardı. Günahı hastalığa ya da bu tür konulara bağlıyorlardı. Hı hı. İsa da şu yanıtı veriyor. Ne kendisi ne de annesi babası günah işledi. Tanrı'nın işleri onun yaşamında görülsün diye kör doğdu. Beni gönderenin işlerini vakit daha gündüzken yapmalıyız. Gece geliyor, o zaman kimse çalışamaz. Dünyada olduğum sürece dünyanın ışığı benim. İşte İsa Mesih burada dünyanın ışığı benim dediği zaman evet. Hani karanlığın üzerindeki egemenliğini vurguluyordu. Hı hı. Ve bu ışık çok güçlü bir ışıktır. Yani şöyle bir örnek kullanabiliriz. Yani bir spor salonu düşünün. Karanlık, hiç ışık yok. Evet. Orada bir tane mum yaktığınızda artık karanlık değildir. Çok küçücük bir ışık var ama karanlık o küçük ışıkla yenilmiş oluyor. Ki İsa bundan çok daha fazlasıdır. Evet. Ve sonra bu örnekte İsa o körün gözlerini açıyor. Ve gidiyor adamın yanına, tükürüyor, çamur yapıyor, gözlerine sürüyor. Git Şiloah havuzunda yıkan diyor. Şiloah gönderilmiş anlamına geliyor. Adam gidip yıkandıktan sonra gözleri açılmış olarak geri dönüyor. İşte burada İsa fiziksel bir körlüğü kaldırıyor ama anlatmak istediği konu ruhsal körlüğü kaldırmasıdır. Ve bunu duyan, gören Ferisiler o dönemde buna karşı çıkıyorlar. Ve sonra İsa ile olan diyaloglarında onu sorgulamak istiyorlar. Adamla da konuşuyor ve İsa ona şunu söylüyor. Sen insanoğluna iman ediyor musun? Yani gözlerin açıldığını duyunca oradaki Ferisiler, tutucu din adamları bunu kabul etmek istemiyorlar. Tanrı'nın bir işini gördükleri zaman. İsa da o kendisini bulan, gözü açılan köre sen insanoğluna iman ediyor musun? Yani beni Rab ve kurtarıcı olarak kabul ediyor musun diye soruyor. Adam da efendim o kimdir? Söyle de kendisine iman edeyim. İsa onu gördün. Şimdi seninle konuşan odur. Yani benim diyor. Adam Rab iman ediyorum deyip İsa'ya tapınıyor. Yani bu da çok ilginç bir örnek.
0: Evet,
1: tapınması.
0: Yani İsa,
1: evet, İsa,
0: ve onu kabul ediyor o tapınmayı İsa.
1: Evet. Yani evet. İsa o tapınmayı kabul ediyor. Yani uluhi yönü olduğunu çok açıkça gösteriyor. Ve evet. Sonra işte bu karanlık ve ışıkla ilgili mucizenin can alıcı noktasına geliyor. Ve diyor ki görmeyenler görsün, görenler kör olsun diye yargıçlık etmek üzere bu dünyaya geldim. O zaman o Ferisiler yani tutucu din adamları yoksa biz de mi körüz diye soruyorlar. İsa kör olsaydınız günahınız olmazdı ama şimdi görüyoruz dediğiniz için günahlısınız.
0: Evet.
1: Yani İsa bu günah örneğinden yola çıkarak bu adamın üzerine, kör adamın üzerine, karanlıkta olan adamın üzerinde Tanrı'nın işlerinin görülerek Tanrı'nın nasıl bir ışık olacağını, kendisinin nasıl ışık kaynağı olduğunu ve aynı zamanda bu ışık kaynağının nasıl insanlara ışık verdiğini göstermek için yapıyor bu mucizeyi.
0: Evet, tabii ki yani Tanrı'nın ışığına yaklaştığımız zaman aslında ya da Tanrı'nın ışığı bizim ne kadar günahlı olduğumuzu gösteriyor bize ve onun gerçeğini görmemizi sağlıyor Tanrı'ya yaklaştıkça. Gerçekten önemli bir durum. Tabii ki İsa Mesih aslında sadece dediğiniz gibi anlatmıyor, örnekler de veriyor. Aynı zamanda bizim için bir örnek de oluşturuyor. Çünkü çok güçlü bir örnek İsa Mesih yaşantısına baktığımızda bizim için. Bu anlamda İsa Mesih'in ardından gitmek ne demek ve bunun için ne yapmak gerekiyor?
1: Yani adanmış bir şekilde onu izlemektir. Ama öncelikle tabii ki iman etmek gerekiyor. Yani iman dediğimiz konu az önce söylediğimiz gibi onun bizim günahlarımızı üstlenmek için öldüğüne ve üçüncü gün dirildiğine güvenmektir. Yani biz böylece günahlarımızı İsa Mesih'in üstlenmesiyle karanlıktan ışığa çıkıyoruz. Ama aynı zamanda onu artık adanmış bir şekilde izlememiz gerekiyor. Takipçi olmamız gerekiyor. Hatta kendisinden önce de yine o Rabbin bir yaşam ışığı olduğunu gördü ve şöyle dedi Zebur kitabında: sadık kuluna sadakat gösterir, kusursuz olana kusursuz davranırsın, pak olanla pak olur, eğriye eğri davranırsın, alçak gönülleri kurtarır, gururluları gözler, gururunu kırarsın. Ya Rab, ışığım sensin, karanlığımı aydınlatırsın. Yani Davut bile bu dünyada yaşadığı sürede İsa'daki ışığı, gelecek olan Mesih'teki ışığı görüyordu. Ve İsa'nın hizmetine de baktığımızda o çölde denendikten sonra hemen müjdeyi duyurmaya başladı ve şöyle diyor: tövbe edin çünkü göklerin egemenliği yaklaştı. Evet. Yani tövbe edin ve göklerin egemenliği yaklaştı. Sonra öğrencilerini seçiyor ve öğrencilerini seçtikten sonra şunu görüyoruz: öğrencileri adanmış bir şekilde İsa'yı izliyor. Bu bölümü özetleyerek anlatırsam, çağırdığı öğrenciler hemen ağlarını bırakıp onun ardından gittiler. Ve İsa biraz daha ilerliyor, Zebedi'nin oğulları Yakup'la Yuhanna'yı görüyor. Onlar babalarıyla birlikte teknelerin ağlarını onarıyorlardı. Onları da çağırdı. Hemen tekneyi ve babalarını bırakıp İsa'nın ardından gittiler. Yani biz demek istemiyoruz ki şimdi işte arabanız var satın, eviniz var satın gidin. Evet. Ama adanmışlık böyle bir şey. Yani bırakmak ve onu izlemektir. İsa Mesih'in takipçisi olmaktır. Yani bunun olumsuz örneği de başka bir kişi var. Bir kişi gelip İsa'ya soruyor: öğretmenim, sonsuz yaşama kavuşmak için nasıl iyilik yapmalıyım? Yani o iyilikle bir sonsuz yaşam olacağını düşünüyor. Ama İsa da ona diyor ki işte iyi olan hakkında neden soruyorsun? Yani Tanrı'nın buyruklarını yerine getir. Hangi buyrukların diyor. İsa Mesih 10 emri özetliyor.

0: Ne demiş atalarımız? Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. İşte biz de bu sözden yola çıkarak doğru olduğu düşünülen meseleleri bir bilene sorarak öğrenmek ve anlamak için birçok konu ve konuya hakim konuklarla sizin yerinize sorarak öğrenmeye çalışıyoruz. Hayatın içinde olup da üzerine düşünmediğiniz konular doğrusunu öğrenelim de sorgulanıyor. Siz de doğrusunu öğrenmek isterseniz programımıza bekleriz.
1: Doğrusunu öğrenelim programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
3: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
4: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz. Maranata.

0: Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz sevgili dinleyicilerimiz. Bugün Yuhanna 8:12 ayetler üzerinde konuşuyoruz. Bu ayetlerde İsa yine halka seslenip şöyle dedi: "Ben dünyanın ışığıyım. Benim ardımdan gelen asla karanlıkta yürümez. Yaşam ışığına sahip olur." diyor. Bunun üzerine konuştuk. İlk bölümümüzde programımızın aslında neden karanlıkta olduğumuzdan bahsettik. Günah nedeniyle ve Tanrı'dan uzaklaşmış olmak nedeniyle aslında karanlıkta olduğumuzdan bahsettik ve İsa Mesih'in dünyanın yaşam ışığı olmasından ve bu karanlığımızı aydınlattığından, gerçeği görmemizi sağladığından bahsettik. Ve İsa Mesih'in ardından gitmek, adanmışlık ve sadık olmak anlamına geldiğinden de biraz bahsettik. Şimdi ben şununla devam etmek istiyorum aslında pastörüm. İsa Mesih ardımdan gelen asla karanlıkta yürümez ve yaşam ışığına sahip olur diyor. O zaman İsa Mesih'in sağladığı ışıkta yürümek ve aslında ışık olmak yaşamımızı nasıl etkiliyor ve bu tam olarak ne demek bizim yaşamımız için?
1: Kısa ve öz olarak İsa Mesih'i izlemektir. Yani ışıkta yaşamak demek İsa Mesih'in ardından gitmek demektir. Hı-hı. Işıkta yaşamak İsa Mesih'in yaptıklarını yapmak demektir. Hı-hı. Yine ışıkta yaşamak elçilerde gördüğümüz, elçilerde ortaya çıkan ruhsal meyveleri, davranışları görerek onları yapmak gayretinde olmak demektir. Ve şöyle bir yazı var kutsal kitapta, yani İsa konuşuyor. Kalabalık ona şöyle karşılık verdi: "Kutsal yasadan öğrendiğimize göre Mesih sonsuza dek kalacaktır. Nasıl oluyor da sen insanoğlu yukarı kaldırmalıdır diyorsun? Kimdir bu insanoğlu?" İsa, "Işık kısa bir süre daha aranızdadır," dedi. "Karanlıkta kalmamak için ışığınız varken yürüyün. Karanlıkta yürüyen nereye gittiğini bilmez. Sizde ışık varken ışığa iman edin ki ışık oğulları olasınız." Evet, yani demek ki İsa o dönemde Yahudi toplumundaydı, vaaz ediyordu. "Işık benim," dedi, "ve siz karanlıkta kalmak istemiyorsanız, yani ışık aranızdayken beni izleyin." Ama peki bugün ne olacak? Yani İsa göklerde yaşıyor. Evet, o ölmedi, hamdolsun yaşıyor.
0: Evet.
1: Ama Tanrı sözü var bizde. Ve biz bu sözleri okuduğumuz zaman buna iman ediyor muyuz? Eğer iman ediyorsak İsa Mesih'in yaptığı işleri Tanrı sözünden öğreniyoruz. Yine ışıkta yürümenin sonucu pak yaşamdır ve elçi Pavlus şöyle bir örnek veriyor: "Sonuç olarak kardeşlerim, gerçek, saygıdeğer, doğru, pak, sevimli, hayranlık uyandıran, erdemli ve övülmeye değer ne varsa onu düşünün. Bende öğrendiğiniz, kabul ettiğiniz, işittiğiniz, bende gördüğünüz ne varsa onu yapın. O zaman esenlik veren Tanrı sizinle birlikte olacaktır." Yani demek ki biz öncelikle İsa Mesih'e bakmalıyız. Yani Tanrı sözünden onu iyi öğrenmeliyiz, iyi anlamalıyız, onu izlemeliyiz. Elçilere de bakmalıyız.
0: Evet. O zaman aslında İsa Mesih dünyanın ışığı ve aslında tanrısal söz.

0: Ve o sözler aslında bizim içimizde yaşadığı sürece ve biz buna iman ettiğimiz sürece aslında o sözleri yaşamımızda görüyoruz ve yaşıyoruz. Ve böylece bir anlamda aslında bizler de birer ışık olabiliyoruz diyebilir miyiz?
1: Evet, tabii ki. Yani İsa Mesih bizi kendi benzerliğine dönüştürmek istiyor ve iman ettikten sonra Tanrı sözü ve kutsal ruhun yardımıyla bunu yapıyor. Ve bizler de artık onun yüceliğini yansıtmaya başlıyoruz. Yani ışık bizden geliyorsa o zaman bilmeliyiz ki bu ışığı biz İsa Mesih'ten aldık ve bizden yansıyan da odur. Yine Matta bölümünde İsa Mesih söylüyor kendisini dinleyenlere, tuz ve ışık olun. Yani hem toplumu koruyun hem de yaptığınız işlerle onları aydınlatın diyor. Ve bugün biz de müjdeyi paylaştığımız zaman aslında İsa'nın söylediği bu sözlere önem verdiğimizi gösteriyoruz. Yani başka bir amacımız yok. İsa Mesih bize ışık olun dedi ve biz de bu ışık olmanın ne olduğunu bütün dünyaya göstermek istiyoruz ki dünya karanlıkta kalmasın.
0: Evet. Peki İsa Mesih dünyanın ışığı olarak kendisini adlandırıyor. O zaman şunu sormak istiyorum. İsa Mesih dünyanın ışığı ise o göğe alındığında biz tekrar ışıksız mı kaldık? Ya da çarmıh üzerinde öldüğünde biz ışıksız mı kaldık?
1: Evet, aslında iyi bir soru. Yani birçok kişi bugün gözüyle İsa'yı görmediği için ona inanmakta güçlük çekiyor. Hatta yani birçok kişi İsa Mesih'i diğer peygamberler ya da insanlar gibi görüyor. Çünkü yaratılış sonrasında işlenen günahın sonucunda bütün insanlar ölümlü doğuyor. Bütün peygamberler ölmüşlerdir. Günahlı oldukları için ölmüşlerdir. Eğer günahlı olmasaydılar ölmeyeceklerdi. Evet. Günahın yargısı ölümdür. Ama İsa Mesih öyle değil. Öldü, dirildi. Dirildikten sonra yani bir mezarı yok. Göğe yükseldi. Orada yaşıyor ve oradan yine Tanrı'nın sözü aracılığıyla ve kutsal ruhla bizleri aydınlatıyor. Ve şöyle yazıyor Yuhanna 12. bölüm 44-46 ayetlerde. İsa yüksek sesle, hem de öyle diyor, İsa yüksek sesle, bana iman eden bana değil beni gönderene iman etmiş olur. Yani kime? Tanrı'ya iman etmiş olur. Beni gören beni göndereni de görür. Bu örneği kullanıyor zaman zaman.
0: Evet.
1: Yani beni görüyorsanız Tanrı'yı görüyorsunuz. Biz İsa Mesih'i nasıl görüyoruz şimdi? Kutsal kitaptan görüyoruz. Tanrı'nın sözünden görüyoruz. İncil'de görüyoruz. Bana iman eden hiç kimse karanlıkta kalmasın diye dünyaya ışık olarak geldim. Yani Tanrı sözü bizi aydınlatıyor. Yine Yuhanna 14, 15, 17 bölümde yani ışıksız mı kaldık bağlamında bunu okuyorum. Beni seviyorsanız buyruklarımı yerine getirirsiniz. Ben de babadan dileyeceğim. O sonsuza dek sizinle birlikte olsun diye size başka bir yardımcı, gerçeğin ruhunu verecek. Dünya onu kabul edemez. Çünkü onu ne görür ne tanır. Siz onu tanıyorsunuz. Çünkü o aranızdadır. Aranızda yaşıyor ve içinizde olacaktır. Bu kim? İçimizde olacak olan kutsal ruh. Ve İsa Mesih göğe yükseldikten sonra bütün imanlıların bir arada bulunduğu bir yerde ansızın gökten güçlü bir rüzgarın esişini andıran bir ses geldi. Bulundukları evi tümüyle doldurdu. Ateşten benzer bir şeylerin dağılıp üzerlerine indiğini gördüler ve kutsal ruh artık geldi ve bizim içimize yerleşti. Ve İsa, evet, yani bugün göklerde ama ruh aracılığıyla bizim içimizdedir. Kolosiler 1:24-27 ayetlerinde Tanrı kutsallarına bu sırrın uluslar arasında ne denli yüce ve zengin olduğunu bildirmek istedi. Bu sırrın özü şudur. Mesih içinizdedir. Yani o zaman demek ki biz ışıksız kalmadık.
0: Evet.
1: Bu da size yüceliğe kavuşma umudu veriyor. Her insanı Mesih'te yetkinleşmiş olarak Tanrı'ya sunmak için herkesi uyararak ve herkesi tam bir bilgelikle eğiterek Mesih'i tanıtıyoruz. Evet, Mesih içimizdedir ve biz de buradaki Pavlus'un söylediklerine bakarak bu içimizde olan Mesih'in bütün insanlara ışık olması için tanıtıyoruz.
0: Evet. Tabii ki ışık aslında çok fark edilebilir bir şey. Ama İsa Mesih ışık ise dünya neden İsa Mesih'i kabul etmedi o zaman?
1: İşte bu bölümün başında söylediğimiz bir ruhsal körlük vardı. Yani bazı insanlar gerçekten kördüler. Yani ışık olduğu halde bunu görmek istemediler. İsa kör adamı iyileştirdiğinde ben körler görsün diye geldim diyor. Yani bu kişiler bu dünyaya bağlılıklarında kalmak istediler. İsa Mesih'in yapmak istediklerini anlamak istemediler. Yani mucizeler yaptığı halde. Onu belki de en önemlisi belki de onu uluhi kimliğiyle, yani tanrısal kimliğiyle tanımak istemediler. Yuhanna 5. bölüm 41-47 ayetlerde şöyle yazıyor: İnsanlardan övgü kabul etmiyorum ama ben sizi bilirim. İçinizde Tanrı sevgisi yoktur. Yani neden kabul etmedi? Çünkü Tanrı'yı sevmiyorlardı. Tanrı'yı sevseydiler kabul ederlerdi. Ben babamın adına geldim ama beni kabul etmiyorsunuz. Oysa başka birisi kendi adına gelirse onu kabul edeceksiniz. Yani dünyada bir sürü sahte peygamber var.
0: Evet.
1: Yani bir sürü sahte öğretiş var. İnsanlar bunları kolayca kabul ediyor ama İsa Mesih'i kabul etmiyor. Yani dün öyleydi, bugün de böyle. Birbirinizden övgüler kabul ediyor ama tek olan Tanrı'nın övgüsünü kazanmaya çalışmıyorsunuz. Yani gerçek Tanrı'yı tanımak istemiyorsunuz. Ve anahtar sözcük burada iman. Diyor ki bu durumda nasıl iman edebilirsiniz? Yani Tanrı'yı tanımak istemiyorsanız, kendi fikrinizde gidiyorsanız o zaman siz Tanrı'yla bir ilişki kuramayacaksınız diye İsa Mesih anlatmaya çalışıyor.
0: Evet, o zaman insanda Tanrı sevgisi yoksa ya da Tanrı'yı merak etmiyorsa, aramıyorsa, bir gayret yoksa, aslında yine de kendi düşüncelerine göre bir yaşam sürmek istiyorsa o zaman bunu anlamak istemeyecektir ve anlamayacaktır.
1: Evet, ve hatta İsa da bu şöyle söylüyor, diyor ki yani yazılanlara iman etmezseniz diyor, benim sözlerime nasıl iman edeceksiniz? Yani yazılanlar dedi, Tevrat bölümündeki yazılanlar, evet. Yani halk arasında bilinen diliyle. Eğer bu yazılanları kabul etmiyorsanız bana iman edemeyeceksiniz. Çünkü o yazılanlar İsa Mesih hakkındaydı. Gelecek kurtarıcı hakkındadır. Ve bugün de insanlar iman etmiyorlarsa neden iman etmiyorlar? İncil'de yazılanları kabul etmiyorlar. Ama daha çok İncil'i araştırmak isteseler, bir Protestan kilisesine gitseler, orada konuşsalar, evet, onlar da müjdenin ne olduğunu daha iyi anlayacaklar diye düşünüyorum.
0: Evet, tabii ki daha önce de aslında biz bundan biraz bahsetmiştik, Eski Ahit ve aslında İncil'in birbirini tamamlayan yazılar olduğundan. Orada aslında Mısır'dan çıkışta İsrail halkının yani gece yolunu aydınlatan bir ateş sütunu vardı. Yine de bir aydınlatma durumu var. Bu bağlamda İsa Mesih'in sağladığı ışıkla nasıl bir benzerlik var?
1: Evet, onlar işte çıktıklarında Tanrı onlara yol gösteriyordu. Gece gündüz ilerlemeleri için Rab gündüz bir bulut sütunu içinde yol göstererek, geceleyin bir ateş sütunu içinde ışık vererek onlara öncülük ediyordu.
0: Evet.
1: Gündüz bulut sütunu, gece ateş sütunu halkın önünde eksik olmadı. Neden? Çünkü Tanrımız yaşayan bir Tanrı.
0: Evet.
1: Bu programda zaman zaman değindik. Belki izleyiciler bu konuşmayı dinliyorsa daha önce yapılan program başlıklarına bakarak bu yaşamla ilgili olan bölümü dinleyebilirler. Tanrı yaşayan bir Tanrı ve halkıyla birlikte yaşayan bir Tanrı. Halkın arasında olan bir Tanrı. Yani sadece göklerde, uzak yerlerde duran bir Tanrı değil.
0: Evet.
1: Ve onlara gündüz bulutla, gecede bir ateş sütunuyla önünden gidiyorlar. Yine başka bir kitapta, Nehemya kitabında, gündüzün bir bulut sütunuyla, geceleyin yollarına ışık tutmak için bir ateş sütunuyla atalarımıza yol gösterdin diyor. Yani İsa Mesih az önce diyordu, işte Tanrı'nın sözünü anlamak istemiyorsunuz dediğinde bu ayetleri ifade ediyor. Bu ve buna benzer ayetleri ifade ediyor. Nasıl Tanrı bir bulutla yol gösterdiyse, gecede bir ışık sütunuyla, ateş sütunuyla yol gösterdiyse, İsa da yeryüzüne geldiğinde, beden aldığında halkın arasında yaşadı ve kendisi o ışıktı. Ama ne yazık ki insanlar o ışığı izlemek yerine, onun sözlerine kabul edip iman etmek yerine kabul etmemeyi seçtiler. Tabii hepsi değil, yani bir bölüm insan kabul etti, iman etti. Ama bir bölümü de ne yazık ki reddedip sonsuza kadar ondan ayrı kalmayı tercih etti.
0: Evet, ayetlere baktığımızda aslında tabii ki Tanrı'nın halkı ile ilgilenen ve aslında onun halkının yolunu aydınlatan bir ışığın kendisi olduğunu da görebiliyoruz. Aslında zamanımızın da sonuna geldik ama şunu sormak istiyorum ben. Bizler karanlığımızdan bütünüyle kurtulabilir miyiz? Ya da ne zaman kurtulabiliriz? Ne yapmak lazım? Sonuçta günah nedeniyle karanlıktayız ve Tanrı'dan uzaksak karanlıktayız. Ve bunu düşünen, belki o karanlığın içerisinden çıkmak isteyen bir insan ne yapmalı?
1: Şimdi biz dünyada, yani göksel bedenlerimize kavuşana kadar zaman süreci içinde yer alıyoruz. Ve bu zaman sürecine baktığımızda Tanrı'nın ne yapmak istediğini anlamakta güçlük çekiyoruz. Aslında kurtuluş dediğimiz tek bir olaydır.
0: Evet.
1: Yani ama bu olayın birkaç aşaması var ve ama bu aşama bir olay içerisinde, bu aşamalar bir olay içerisinde oluyor. Hı hı. Bir kişi İsa Mesih'e iman ettiğinde, yeniden doğuşu yaşadığında artık kurtuluşu tamamlanmıştır. Yani evet. O kişi kurtulmuş, göksel bedenlerine kavuşmak hakkını almıştır Tanrı'nın vaadine göre. Bu böyledir. Ama bunu anlamak için, daha iyi anlamak için şöyle bakmalıyız. Geçmiş, yani iman eden bir kişi için söylüyorum. İsa Mesih'i Rab ve Kurtarıcısı olarak kabul eden bir kişi için söylüyorum. İsa Mesih'e iman ettiğinde kurtuldu. Yani bizler İsa Mesih'e iman ettiğimizde kurtulduk. Tanrı, Romalılar mektupta şunu yazıyor 3:22-24 ayetlerde. Tanrı insanları İsa Mesih'e olan imanlarıyla aklar. Bunu iman eden herkes için yapar. Hiç ayrım yoktur. Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. İnsanlar İsa Mesih'te olan kurtuluşla, Tanrı'nın lütfuyla karşılıksız olarak aklanırlar. Bir anda olmuş bir olay. Yani demek ki kurtuldu. Yeniden doğduk. Ama şimdi ne oluyor? Şimdi şöyle bir durum var. Biz artık Mesih'e aitiz. Biz Mesih'e ait olduğumuz için bize başka hiçbir mahkumiyet yok. Yani tekrar ölümü, sonsuz ölümü yaşamayacağız. Biz kurtulduk. Ve yaşam veren ruhun yasası Mesih İsa sayesinde beni günahın ve ölümün yasasından özgür kıldı. Ve insan benliğinden ötürü güçsüz olan kutsal yasanın yapmadığını Tanrı yaptı. Öz oğlunu günahlı insan benzerliğinde günah sunusu olarak gönderip günahı insan benliğinde yargıladı diyor. Yani şimdi bu dönemdeyiz. Artık bize bir mahkumiyet yok. Yani
0: evet.
1: Ölüm bize egemen olamayacak. Gelecekte ise artık göksel bedenlerimize kavuşacağız. Ya da İsa geldiğinde diriliş olacak. Hı-hı. Yine aynı şekilde göksel bedenlerimize kavuşacağız. Ve bu kurtuluş o zaman tamamlanıyor.
0: Hı-hı.
1: Şimdi bu üç olayı birleştirebiliyorsak biz, iman ettik, kurtulduk. Şimdi bize ölümün mahkumiyeti yok ve gelecekte göksel bedenlerimize kavuşacağız. O zaman bu sorunuzu cevaplamış oluyoruz diye düşünüyorum. Aslında kurtuluş bir olaydır.
0: Hı-hı. Evet. O zaman İsa Mesih'in bize sağlamış olduğu kurtuluşa iman etmeli ve sadık bir şekilde İsa Mesih'i takip etmek, onun buyrukları içerisinde yaşayarak kutsal bir yaşam sürmemiz gerekiyor. Ve umutla aslında İsa Mesih'in ikinci gelişiyle tamamıyla bir Tanrı ile bir arada olacağız diyebiliriz.
1: Evet, hatta şunu da söyleyeyim son olarak kısaca.
0: Hı hı.
1: Biz iman ettiğimizde artık karanlık bize egemen olamaz. Şunu yazıyor Efesliler 1:13-14 ayette. Gerçeğin bildirisini, yani İncil'i, kurtuluşun müjdesini duyup İsa'yı, ona iman ettiğinizde siz de vaat edilen kutsal ruhla onda mühürlendiniz diyor.
0: Hı hı.
1: Yani ruh Tanrı yücelinin övülmesi için Tanrı'ya ait olanların kurtuluşuna dek mirasımızın güvencesidir.
0: Evet. Amin. Süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum İsmail Bey sizlere. Bizi dinleyen dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz varsa eğer soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Bizleri sosyal medya hesaplarından takip etmek isterseniz Radyo Maranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz. Herkese esenlik olsun efendim.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
3: Hristiyanlık, tahrif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık, kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

göksel babamız, her şeye kadir olan Tanrımız. Senin sözün adımlarımıza çıra ve yolumuza ışıktır. Zihnimizi aç ki kutsal kitaptaki harikaları görebilelim. Orada bizim için umut, teselli ve günahlarımızın bağışı ve teşvik var. Bize yardım et ki bu dünyanın sunduklarını değil, senin sözünde vaat ettiklerini arzulayalım. Bizim için planladıklarını imanla kabul etmemize yardım et.

0: Luka 10. Bölüm.
1: 70'lerin görevlendirilmesi. Bu olaylardan sonra Rab 70 kişi daha görevlendirdi. Bunları ikişer ikişer kendisinin gideceği her kente, her yere kendi önünden gönderdi. Onlara, ürün bol ama işçi az dedi. Bu nedenle ürünün sahibi Rab'be yalvarın, ürününü kaldıracak işçiler göndersin. Hadi gidin, işte sizi kuzular gibi kurtların arasına gönderiyorum. Yanınıza ne kese, ne torba, ne de çarık alın. Yolda hiç kimseyle selamlaşmayın. Hangi eve girerseniz önce, bu eve esenlik olsun deyin. Orada esenlik sever biri varsa, dilediğiniz esenlik onun üzerinde kalacak. Yoksa size dönecektir. Girdiğiniz evde kalın, size ne verirlerse onu yiyip için. Çünkü işçi ücretini hak eder. Evden eve taşınmayın. Bir kente girdiğinizde sizi kabul ederlerse önünüze konulanı yiyin. Orada bulunan hastaları iyileştirin ve kendilerine, Tanrı'nın egemenliği size yaklaştı deyin. Ama bir kente girdiğinizde sizi kabul etmezlerse, o kentin caddelerine çıkıp şöyle deyin. Kentinizden ayaklarımızda kalan tozu bile size karşı silkiyoruz. Yine de şunu bilin ki, Tanrı'nın egemenliği yaklaştı. Size şunu söyleyeyim, yargı günü o kentin hali, Sodom kentinin halinden beter olacaktır. Vay haline ey Horazin! Vay haline ey Beyt Sayda! Sizlerde yapılan mucizeler, Sur ve Sayda'da yapılmış olsaydı, çoktan çul kuşanıp kül içinde oturarak tövbe etmiş olurlardı. Ama yargı günü sizin haliniz, Sur ve Sayda'nın halinden beter olacaktır. Ya sen ey Kefernahum! Göğe mi çıkarılacaksın? Hayır, ölüler diyarına indirileceksin. Sizi dinleyen beni dinlemiş olur. Sizi reddeden beni reddetmiş olur. Beni reddeden de beni göndereni reddetmiş olur. 70'ler sevinç içinde döndüler. Ya Rab dediler. Senin adını andığımızda cinler bile bize boyun eğiyor. İsa onlara şöyle dedi. Şeytanın gökten yıldırım gibi düştüğünü gördüm. Ben size yılanları ve akrepleri ayak altında ezmek ve düşmanın bütün gücünü alt etmek için yetki verdim. Hiçbir şey size zarar vermeyecektir. Bununla birlikte ruhların size boyun eğmesine sevinmeyin. Adlarınızın gökte yazılmış olmasına sevinin. O anda İsa kutsal ruhun etkisiyle coşarak şöyle dedi. Baba, yerin ve göğün Rabbi, bu gerçekleri bilge ve akıllı kişilerden gizleyip küçük çocuklara açtığın için sana şükrederim. Evet baba, senin isteğin buydu. Babam her şeyi bana teslim etti. Oğlun kim olduğunu babadan başka kimse bilmez. Babanın kim olduğunu da oğuldan ve oğlun onu tanıtmak istediği kişilerden başkası bilmez. Sonra öğrencilerine dönüp özel olarak şöyle dedi. Sizin gördüklerinizi gören gözlere ne mutlu. Size şunu söyleyeyim. Nice peygamberler, nice krallar sizin gördüklerinizi görmek istediler ama göremediler. Sizin işittiklerinizi işitmek istediler ama işitemediler. İyi Samiriyeli. Bir kutsal yasa uzmanı İsa'yı denemek amacıyla gelip şöyle dedi. Öğretmenim, sonsuz yaşamı miras almak için ne yapmalıyım? İsa ona, kutsal yasada ne yazılmıştır diye sordu. Orada ne okuyorsun? Adam şöyle karşılık verdi. Tanrın Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün gücünle ve bütün aklınla seveceksin. Komşunu da kendin gibi seveceksin. İsa ona, doğru yanıt verdin dedi. Bunu yap ve yaşayacaksın. Oysa adam kendini aklı çıkarmak isteyerek İsa'ya, peki komşum kim dedi? İsa şöyle yanıt verdi. Adamın biri Yeruşalim'den Eriha'ya inerken haydutların eline düştü. Onu soyup dövdüler. Yarı ölü bırakıp gittiler. Bir rastlantı olarak o yoldan bir kâhin geçiyordu. Adamı görünce yolun öbür yanından geçip gitti. Bir Levli de oraya varıp adamı görünce aynı şekilde geçip gitti. O yoldan geçen bir Samiriyeli ise adamın bulunduğu yere gelip onu görünce yüreği sızladı. Adamın yanına gitti. Yaralarının üzerine yağla şarap dökerek sardı. Sonra adamı kendi hayvanına bindirip hana götürdü. Onunla ilgilendi. Ertesi gün 2 dinar çıkararak hancıya verdi. Ona iyi bak dedi. Bundan fazla ne harcarsan dönüşümde sana öderim. Sence bu 3 kişiden hangisi haydutlar arasına düşen adama komşu gibi davrandı? Yasa uzmanı, ona acıyıp yardım eden dedi. İsa, git sen de öyle yap dedi. İsa, Marta ve Meryem'in evinde. İsa öğrencileriyle birlikte yola devam edip bir köye girdi. Marta adında bir kadın İsa'yı evinde konuk etti. Marta'nın Meryem adındaki kız kardeşi Rabbin ayakları dibine oturmuş, onun konuşmasını dinliyordu. Marta ise işlerinin çokluğundan ötürü telaş içindeydi. İsa'nın yanına gelerek, "Ya Rab," dedi, "kardeşimin beni hizmet işlerinde yalnız bırakmasını aldırmıyor musun? Ona söyle de bana yardım etsin." Rab ona şu karşılığı verdi. "Marta, Marta, sen çok şey için kaygılanıp telaşlanıyorsun. Oysa gerekli olan tek bir şey vardır. Meryem iyi olanı seçti ve bu kendisinden alınmayacak."
0: Luka 11. bölüm.
1: Nasıl dua etmeli? İsa bir yerde dua ediyordu. Duasını bitirince öğrencilerinden biri, "Ya Rab," dedi, "Yahya'nın kendi öğrencilerine öğrettiği gibi sen de bize dua etmesini öğret." İsa onlara, "Dua ederken şöyle söyleyin," dedi, "Baba, adın kutsal kılınsın. Egemenliğin gelsin. Her gün bize gündelik ekmeğimizi ver. Günahlarımızı bağışla. Çünkü biz de bize karşı suç işleyen herkesi bağışlıyoruz. Ayartılmamıza izin verme." Sonra şöyle dedi, "Sizlerden birinin bir arkadaşı olur da gece yarısı ona gidip, 'Arkadaş, bana 3 ekmek ödünç ver. Bir arkadaşım yoldan geldi, önüne koyacak bir şeyim yok,' derse, öbürü içeriden, 'Beni rahatsız etme. Kapı kilitli, çocuklarım da yanımda yatıyor. Kalkıp sana bir şey veremem,' der mi hiç? Size şunu söyleyeyim. Arkadaşlık gereği kalkıp ona istediğini vermese bile, adamın yüzsüzlüğünden ötürü kalkar, ihtiyacı neyse ona verir. Ben size şunu söyleyeyim. Dileyin, size verilecek. Arayın, bulacaksınız. Kapıyı çalın, size açılacaktır. Çünkü her dileyen alır, arayan bulur, kapı çalana açılır. Aranızda hangi baba ekmek isteyen oğluna taş verir? Ya da balık isterse balık yerine yılan verir? Ya da yumurta isterse ona akrep verir? Sizler kötü yürekli olduğunuz halde çocuklarınıza güzel armağanlar vermeyi biliyorsanız, gökteki babanın kendisinden dileyenlere kutsal ruhu vereceği çok daha kesin değil mi?" İsa ve Baal-Zebul. İsa adamın birinden dilsiz bir cini kovuyordu. Cin çıkınca adamın dili çözüldü. Halk hayret içinde kaldı. Ama içlerinden bazıları, "Cinleri cinlerin önderi Baal-Zebul'un gücüyle kovuyor," dediler. Bazıları ise onu denemek amacıyla gökten bir belirti göstermesini istediler. Onların ne düşündüğünü bilen İsa şöyle dedi, "Kendi içinde bölünen ülke yıkılır. Kendi içinde bölünen ev çöker. Şeytan da kendi içinde bölünmüşse, onun egemenliği nasıl ayakta kalabilir? Siz benim Baal-Zebul'un gücüyle cinleri kovduğumu söylüyorsunuz. Eğer ben cinleri Baal-Zebul'un gücüyle kovuyorsam, sizin adamlarınız kimin gücüyle kovuyor? Sizi bu durumda kendi adamlarınız yargılayacak. Ama ben cinleri Tanrı'nın eliyle kovuyorsam, Tanrı'nın egemenliği üzerinize gelmiş demektir. Tepeden tırnağa silahlanmış güçlü bir adam, kendi evini koruduğu sürece malları güvenlik içinde olur. Ne var ki ondan daha güçlü biri saldırıp onu alt ettiğinde, güvendiği bütün silahları elinden alır ve mallarını yağmalayarak bölüştürür. Benden yana olmayan bana karşıdır. Benimle birlikte toplamayan dağıtıyor demektir. Kötü ruh insandan çıkınca kurak yerlerde dolanıp huzur arar. Bulamayınca da, çıktığım eve, kendi evime döneyim der. Eve gelince orayı süpürülmüş, düzeltilmiş bulur. Bunun üzerine gider, kendisinden kötü 7 ruh daha alır ve eve girip yerleşirler. Böylece o kişinin son durumu ilkinden beter olur." İsa bu sözleri söylerken kalabalığın içinden bir kadın ona, "Ne mutlu seni taşımış olan rahme, emzirmiş olan memelere," diye seslendi. İsa, "Daha doğrusu ne mutlu Tanrı'nın sözünü dinleyip uygulayanlara," dedi. Yunus'un belirtisi. Çevredeki kalabalık büyürken İsa konuşmaya başladı. "Şimdiki kuşak kötü bir kuşaktır," dedi. "Doğaüstü bir belirti istiyor ama ona Yunus'un belirtisinden başka bir belirti gösterilmeyecek. Yunus nasıl Ninova halkına bir belirti olduysa, insanoğlu da bu kuşak için öyle olacaktır. Güney Kraliçesi yargı günü bu kuşağın adamlarıyla birlikte kalkıp onları yargılayacak. Çünkü kraliçe Süleyman'ın bilgece sözlerini dinlemek için dünyanın ta öbür ucundan gelmişti. Bakın, Süleyman'dan daha üstün olan buradadır. Ninova halkı yargı günü bu kuşakla birlikte kalkıp bu kuşağı yargılayacak. Çünkü Ninovalılar Yunus'un çağrısı üzerine tövbe ettiler. Bakın, Yunus'tan daha üstün olan buradadır. Bedenin ışığı. Hiç kimse kandil yakıp onu gizli yere ya da tahıl ölçeğinin altına koymaz. Tersine içeri girenler ışığı görsünler diye onu kandilliğe koyar. Bedenin ışığı gözdür. gözün sağlamsa bütün bedenin de aydınlık olur. Gözün bozuksa bedenin de karanlık olur. Öyleyse dikkat et, sendeki ışık karanlık olmasın. Eğer bütün bedenin aydınlık olur ve hiçbir yanı karanlık kalmazsa, kandilin seni ışınlarıyla aydınlattığı zamanki gibi bedenin tümden aydınlık olur. Vay halinize ferisiler! İsa konuşmasını bitirince bir ferisi onu evine yemeğe çağırdı. O da içeri girerek sofraya oturdu. İsa'nın yemekten önce yıkanmadığını gören ferisi şaştı. Rab ona şöyle dedi, siz ferisiler bardağın ve tabağın dışını temizlersiniz ama içiniz açgözlülük ve kötülükle doludur. Ey akılsızlar, dışı yapanla içi yapan aynı değil mi? Siz kaplarınızın içindekini sadaka olarak verin, o zaman sizin için her şey temiz olur. Ama vay halinize ey ferisiler! Siz nanenin, sedef otunun ve her tür sebzenin ondalığını verirsiniz de adaleti ve Tanrı sevgisini ihmal edersiniz. Ondalık vermeyi ihmal etmeden esas bunları yerine getirmeniz gerekirdi. Vay halinize ey ferisiler! Havralarda en seçkin yerlere kurulmaya, meydanlarda selamlanmaya bayılırsınız. Vay halinize! İnsanların farkında olmadan üzerlerinde gezindiği belirsiz mezarlara benziyorsunuz. Kutsal yasa uzmanlarından biri söz alıp İsa'ya, ''Öğretmenim, bunları söylemekle bize de hakaret etmiş oluyorsun.'' dedi. İsa, ''Sizin de vay halinize ey yasa uzmanları.'' dedi. ''İnsanlara taşınması güç yükler yüklersiniz. Kendinizse bu yükleri kaldırmak için parmağınızı bile kıpırdatmazsınız.'' Vay halinize, peygamberlerin anıtlarını yaparsınız, oysa onları sizin atalarınız öldürmüştür. Böylelikle atalarınızın yaptıklarına tanıklık ederek bunları onaylamış oluyorsunuz. Çünkü onlar peygamberleri öldürdüler, siz de anıtlarını yapıyorsunuz. İşte bunun için Tanrı'nın bilgeliği şöyle demiştir. Ben onlara peygamberler ve elçiler göndereceğim. Bunlardan kimini öldürecek, kimine zulmedecekler. Böylece bu kuşak Habil'in kanından tutun da, Sunak'la tapınak arasında öldürülen Zekeriya'nın kanına değin, dünyanın kuruluşundan beri akıtılan bütün peygamberlerin kanından sorumlu tutulacaktır. Evet, size söylüyorum, bu kuşak sorumlu tutulacaktır. Vay halinize ey yasa uzmanları! Bilgi kapısının anahtarını alıp götürdünüz. Kendiniz bu kapıdan girmediniz, girmek isteyenlere de engel oldunuz. İsa oradan ayrılınca din bilginleriyle ferisiler onu şiddetle sıkıştırarak, birçok konuda ağzını aramaya başladılar. Ağzından çıkacak bir sözle onu tuzağa düşürmek için fırsat kolluyorlardı.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
2: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: Hepsi ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Rabbimiz, Tanrımız. Bu dünyadaki yaşamımızda birçok efendiye hizmet ediyoruz. Yine de bize yardım et ki şunu hatırlayalım. Tek gerçek hükümdar ve bütün efendilerin efendisi sensin. Senin çocukların olarak sahip olduğumuz özgürlükten ötürü sana şükürler olsun. Sen herkesten üstünsün. Bunun için sana teşekkür ediyor, seni övüyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.

0: Radyo Maranata'da bu akşam yepyeni bir program başlıyor.
1: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
1: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
0: Çelişkiler ve İncil ilk bölümüyle bu akşam Türkiye saatiyle 6'da. Kaçırmayın.
3: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
4: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

İnsan çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuşacağımız İlişki Rehberi programı başlıyor.

0: Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Bir İlişki Rehberi programına daha hoş geldiniz. Programımızın bu bölümünde ebeveynlikle ilgili konuşacağız. Stüdyo konuğum aile danışmanı Aynur Hanım, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Evet, ebeveynlikle ilgili konuşacağız bugün. İçinde bulunduğumuz zamanda nasıl ebeveynlik yapılması gerektiği konusunda birçok düşünce ve videolara erişmek mümkün. Bu kadar bilgi içerisinde bazen ailelerin kafasının karıştığı da oluyor. Bu noktada bu programı dinleyicilerimiz için gerçekten bereket olmasını diliyorum. Önemli bir konu. Sözü size bırakmak istiyorum. Ebeveynlikle ilgili neler söylemek istersiniz Aynur Hanım?
1: Evet, çekirdek aile için yani evlilikte çift ilişkimizin sağlığı çok büyük önem arz ediyor. İlk önce ebeveynliğe geçmeden önce aslında ve buna değinmiştik. Evliliğe yaptığımız yatırım çocuklarımıza yaptığımız büyük bir yatırımdır. Bir insanın iki değil üç ebeveyni vardır aslında. Bunlardan iki kişi zaten bildiğimiz üzere anne babadır. Üçüncü ebeveyn ise anne babanın ilişkisidir. Bir üçgen olarak düşünürsek en tepede çift ilişkisi var. Üçgenin tepesinde. Alt iki köşede de anne baba vardır. O nedenle karı koca ilişkisi ilişkilerinin sağlığına yapılacak yatırımlar, çocukların sağlığına yapacakları yatırımlar anlamına gelir aslında. Bu her zaman ayrı bir şeyde tutulmalı. Yani çift ilişkisine olan önem verilmeli. Bir çocuğun duygusal sağlığı anne karnındayken gelişmeye ve etkilenmeye başlar aslında. Anne hamileyken bile içinde bulunduğu ev ortamı, eşlerin çift ilişkisinin kalitesi, çocuğun duygusal hayatını etkileyen durumlardır. Hayatımızda zor, stresli, belirsizlik içeren zamanlar çok oluyor. Herkesin oluyor. Bunun tersi mümkün değil ve her şeyi de engelleyemeyiz tabii ki. Ancak çift olarak sağlıklı bir ilişkimiz varsa duygusal olarak daha iyi ve güçlü hissedeceğiz. Dolayısıyla da çocuklarımız da aynı şekilde etkilenecek.
0: Evet. Peki her çocuğun, aslında her insanın temelde ihtiyacı olan nedir?
1: Her insanın 5 temel ihtiyacı var. Koşulsuz sevgi, değer görmek, güven. Neye güven? Fiziksel, duygusal ve ruhsal olarak ihmal ve istismar edilmeyeceğine dair güven hissetmek. Sınırlar, onaylanmak ve takdir edilmek. Eğer bu ihtiyaçlardan bazıları karşılanmaz ise bunlar kişinin duygusal sağlığını ve ileride başkalarıyla olan ilişkilerini çok etkiliyor. Ve bu temel ihtiyaçlar tabii ki anne karnındayken başlıyor aslında ve çocukken karşılanması çok önemli, önem arz ediyor. O zaman bu ilişkiler, bu temel ihtiyaçlar karşılanmadığında da kişinin ileride gerçekten başka ilişkilerde de ya da kendi duygusal sağlığı açısından da sorunlar yaşayabiliyor dedik. Kişi ileride bazı şeyleri fark ederek üzerinde çalışıp değiştirebilir tabii ki. Dolayısıyla tamamen umutsuz bir vaka, bir durum değildir bu. Herkesin çocukluğunda bazı sorunlar olabilir ve bunlar bizi etkiliyor kesinlikle. Ancak bunları fark ederse, yani değiştirebilir ama fark edene kadar kişinin hayatını olumsuz yönde etkiler bu durumlar. Eğer karşılanmamış ihtiyaçlar varsa. Yani dediğimiz gibi umutsuz bir durum değildir ama biz bunu yapana kadar çok büyük çaba sarf etmemiz ve bazen acı çekiyoruz bunu değiştirmek için. Çünkü kolay olmuyor.
0: Evet, dediğiniz gibi bu tür duyguların karşılanmaması gerçekten insanı olumsuz etkiliyor. Çevremde de aslında birçok insan var buna benzer. Yakınlarımda da var. Ama umutsuz bir durum değil. Dinleyicilerimiz arasında varsa da, bizi dinleyenler arasında böyle hayatında öncesinde yaşadığı kötü durumlar, travmalar belki ya da karşılanmamış bu duygular, onlar umutsuz olmasınlar. Çünkü aslında İsa Mesih'e iman ettiğimizde biz imanlar olarak onun sevgisi bizi iyileştirecektir, şifa verecektir. Her insanın Tanrı'ya olan ihtiyacını da bu noktada bilmesi lazım. Tanrı'dan beslenirsek, Tanrı'dan öğrendiğimiz gibi davranır ve yaşarız. Onun sevgisi bizleri iyileştirir, teselli eder, şifa verir mutlaka. Bu noktada aslında çocuklar için anne babanın temel rolü nedir diye sormak istiyorum Aynur Hanım.
1: Evet, ilk yıllarda annenin de babanın da rolü var tabii ki ebeveyn olarak. Ve babanın asıl rolü çocuğun varlığını onaylamak, tasdik etmek diyebiliriz. Yani her ikisi için de geçerli. Tabii ki bu anne için de geçerli ama baba için da önem arz ediyor. Bu bir sürpriz olabilir birçok kişi için ama gerçekten küçük çocuğun babadan en büyük ihtiyacı budur. Çocuklar kim olduklarına dair en erken ve kalıcı izlenimlerini anne babalardan alırlar. Bizim onlara ayna gibi geri yansıttığımız şeylerden, varlıklarının farkında olmak bunlardan bir tanesi. Çocuğun varlığını onaylamak. Ne demek? Örneğin çocuk odaya girdiğinde onu fark etmeli ve karşılık vermeliyiz. Gülümseyerek ya da konuşarak. Fiziksel bir şekilde onu tutmalı ve oyun oynamalıyız. Sesimizde mümkün olduğunca yumuşak ve sevecen tutmalıyız. Küçük çocuğumuzu güvende tutmalı ve onu korumalıyız. Burada güvenden kasıt çocuğun fiziksel, duygusal ve ruhsal olarak ihmal ve istismar edilmeyeceğine dair güvendir. Ve tabii ki bizim bu yaptıklarımızı çocuklarımız anlayabilsin, hissedebilsin. Çocukların babalarıyla oyun oynaması yoluyla onların varlığını tam olarak hissetmeleri çok önemlidir. Yani oyun çocuklar için çok değerli. Gerçekten ebeveynlerin onlarla onların oyununa katılması, bir yarım saatte olsa onlarla birlikte oyun oynaması, şakalaşması kendi varlıklarının hissettirildiği anlamına gelir onlar için. Ama baba işten eve gelip direkt televizyonu ya da bilgisayarı açıyorsa, kendi dünyasında olursa, fiziksel olarak oradadır ancak aslında orada yoktur.
0: Evet.
1: Bu durumda çocuk varlığının görülmediğini ve değer verilmediğini, önemsenmediğini hissediyor. Onun için eve girdiğimizde onlarla biraz zaman geçirmek, konuşmak, gülümsemek, hem beden diliyle hem sözle onların varlığını onaylamak onlara değerli ve önemsendiğini hissettirecektir.
0: Çoğu baba tüm gün çalıştığı için yorgun olduğunu ve bunun içinde hemen kabuğuna çekilmesinin bir hak olduğunu da düşünüyor.
1: Evet, tabii ki tüm gün çalışmak çok yorucu. Ancak çocuklarımızla ilgilenmek, kısa bir süre oynamak, sohbet etmek, sarılmak, onlara kitap okumak onlar için hayati bir öneme sahip. Bunu zamanında yapmamız tabii ki bütün akşam değil. Onun için çocukların da bizden daha erken yatması önemli ki ebeveynler de biraz dinlenebilsinler, baş başa zaman geçirebilsinler. Ama eve gider gitmez bunu yapmak yerine çocuklarla biraz sohbet etmek, sarılmak ya da onları yatırırken onlara kısaca bir 10-15 dakika kitap okumak gerçekten onlar için onların her insanın 5 temel olan ihtiyacı konusunda karşılanması konusunda çok hayati bir öneme sahip. Davranışlarımızın sonucunu da ebeveyn olarak aslında çocuklarda genellikle ergenlikte görüyoruz. Bazen daha küçük yaşta da tabii ki tepkiler verilebiliyor daha büyük şeyler varsa. Ama genelde ergenlikte. O zaman aile hayatına ektiğimiz her şey onların ergenliklerinde filiz veriyor.
0: Anne de tabii ki önemli bir role sahip. Aslında ilk yıllarda özellikle anneye daha muhtaç oluyor çocuklar. Annenin temel rolü nedir aslında?
1: Evet, annenin de çok büyük bir rolü var tabii ki. En temel rolü de onun da sevgiyle yetiştirmek, bakmak, başka deyişle yaşamına yaşam, canına can katmaktır diyebiliriz. Bunun da babanınkine benzer, çok benzer basit eylemlerle yapabilir. Fiziksel bir şekilde çocuğunu kucağında tutmak, dokunmak, sallamak, oyun oynamak ve diğer fiziksel bakımını da karşılamakla bunu yapabilir. Onun duygusal olarak ihtiyaçlarını da küçümsemeden yanında olduğunu ve onu anladığını ifade etmek. Örneğin bazen çocuklar ağlarlar, anne ya da baba ya ne var bunda ağlayacak der. Tabii ki onu anlama yaşına geldiğinde belki 2 yaşında başlayabilir. Bunun yerine ağlama ve sebebini öğrenip seni anlıyorum ve üzgünüm diyerek onlara sarılabilirler. Çok saçma bir sebep de olabilir ama onları anladığımızı ve üzgün olduğumuzu, bizim de onların duygusunu anladığımızı ifade etmek onlar için çok önemli. Bu çocuğun her dediğini yapacağız anlamına gelmiyor tabii ki. Bir çocuk alamayacağımız ya da almak istemediğimiz bir oyuncak için ağlıyorsa bunu şimdi alamayız ama seni anlıyorum ve üzüldüğünü görüyorum diyerek ona sarılabiliriz. Yani her dediğini yapmak değil ama onu anladığımızı fark ettirmek. Çocuklara yumuşak ve mutlu bir ses tonuyla konuşmak da çocukların duygusal sağlığı için çok önemli ve onların da nasıl konuşacaklarını ve nasıl iletişime geçeceğini öğretiyor bir taraftan da aslında. Ve çocuğun fiziksel duygusal ihtiyaçlarını gidermek, sağlamak, onu beslemek de çocuğa güvendesin mesajını veriyor. Yani duygusal olarak, fiziksel olarak ihtiyaçlarını karşılamak ona güvende mesajını verecek. Özellikle çalışan anneler için çocuklarla geçirilecek zamanlar da çok az olabilir. Bunun için takım olmak ve herkesin bu takıma katkısı olması da çok önemli. Yani annenin de babanın da çocukla ilgilenmesi ve onun varlığını onaylaması ve her türlü ihtiyacını karşılaması, ikisinin takım olarak bu ebeveynliği yapıyor olması çok önemli.
0: Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra tekrar bir arada olacağız.

0: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Öncelikle yeni bir sayfa açıyoruz ve www.radyomaranata.com yazarak web sitemize giriş yapıyoruz. Telefonunuzun sağ alt kısmında kalan dinleme tuşuna basarak açılan sayfada radyomuzu dinlemeye başlayabilirsiniz. Web sitemiz aplikasyon gibi çalıştığı için telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata, gerçek müziğin adresi. Bizi dinlemeye devam edin.
1: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
2: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
3: Radyo Maranata.

0: Kısa bir ara daha sonra tekrar bir aradayız. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, şimdi her ailenin kendi içinde farklı olduğunu biliyoruz. Kendi değerleri, işleyişi, bir dinamiği de var. Biraz bu ailenin değerleri üzerinde konuşabilir miyiz Aynur Hanım?
1: Evet, aslında aile bir kurumdur ve biz biliyoruz ki bir kurum belli amaç ve değerler doğrultusunda kurulur. Yani bir amacı vardır ve değerleri vardır. Amaçları belli olmayan, temeli belli olmayan bir kurum değildir ve dağılmaya mahkumdur. O zaman biz de şöyle diyebiliriz. Her şeyden önce ebeveynler olarak aile değerlerimizi belirlemeliyiz. Bu bizim temelimizi oluşturacaktır. Biz nasıl bir aile olacağız, temelimiz, değerlerimiz ne olacak gibi sorular sorarak bunun altını doldurabiliriz. Tabii ki evlendiğimiz ilk hafta ya da çocuğumuzun doğmasına bir ay kala oturup bir kere de her şeyi konuşup maddeler halinde yazıp buna göre yaşamayı bekleyemeyiz. Çünkü her mevsim, dönem farklı ve çok önceden her şeyi planlayamayız ve öngöremeyiz. Ama küçük küçük adımlarla zamanı geldikçe mevsime göre bazı değerler belirleyebiliriz.
0: Yaşadıkça adım adım göreceğiz aslında.
1: Evet, bu üçgen örneği vermiştik. Üçgenin başındaki karı koca ilişkisiyle başlayabiliriz aslında. Çünkü bu aileyi oluşturan temel yapıdır karı koca ilişkisi. Yolunda gitmeyen bir şey olduğunu fark ettiğimizde hemen oturup o konudaki düşüncelerimizi açıklığa kavuşturmalı. Ortak bir yolda hemfikir olmalıyız karı koca olarak. Öyle ki devam edebilelim. Eğer hemen bir çözüm bulamıyorsak, ki bu da çok oluyor birçoğumuzun hayatında, birçok konuda hemen çözümlerimiz olmayabiliyor. O zaman ne yapabiliriz? Ayrı ayrı dua edebiliriz ve çözüm odaklı olarak bu konuda düşünebiliriz. Çözüme odaklanarak. Bunu yaptığımızda bazen, yani biraz zamana bıraktığımızda, düşündüğümüzde, gerçekten problemin çözümüne yönelik olarak düşündüğümüzde, bazen Rabbi tarafa eşinin düşüncesinin haklı olduğunu gösteriyor ya da tamamen başka bir fikir veriyor. Sonra tekrar oturup konuştuğumuzda bu sorun hakkında ortak bir prensibe sahip olabiliyoruz. Örneğin aslında evlendiğimiz ilk yıl her şeyi anında konuşmak ve halletmek istiyordum. Ama bunun pek yararlı olmadığını gördüm ve anında ham, süzgeçten geçmemiş düşüncelerimi eşime söylemek yerine biraz düşünmeye ve dua etmeye, düşüncelerimi, hayal kırıklığımı süzgeçten geçirdikten sonra konuşmaya karar verdim. Ve süzgeçten geçirme zamanı da sessiz kalıp kendi düşüncelerimin doğruluğu var mı, doğruluk payı gerçekten sadece duygusal olarak duygularla mı davranıyorum, duygular mı beni yönetiyor, yoksa gerçekten haklılık payı var mı burada diye, yani haklılık değil aslında, konu haklılık değil ama sağlıklı bir düşünceye sahip miyim? Bunu gözlemlemek ve bunu düşünerek ve duayla oldu bu süzgeçten geçirme zamanı ve bunun çok faydasını gördüm. O zaman hem konuşmamız, yani etkili iletişimde bahsettiğimiz gibi konuştuğumuz şeyler açık ve net olsun demiştik. Bu süzgeçten geçirme ve düşüncelerimizi sınamak zamanından sonra aslında bunu görüyoruz ve daha karşıdaki kişiye düşüncelerimizi daha açık ve net bir şekilde aktarabiliyoruz. Bu anlamda da çok faydalı aslında. Ve çoğu zaman da bazı konularda bunun gereksiz olduğunu, çok da büyük bir problem olmadığını, çok da büyük konuşulacak, uzatılacak bir konu olmadığını gördüğüm zamanlar da oldu. O zaman da onları hiç konuşmadım bile aslında. O yüzden gerçekten konuşmakta acele etmemeliyiz. Bir sorun olarak gördüğümüz şeyi önce biz onun kaynağına bakmalı ve gerçekliğine bakmalıyız. Bu her anlamda çok faydalı oluyor.
0: Evet, aynı şey aslında ebeveyn olarak oluşturacağımız prensipler için de geçerli. Sağlıklı bir aile olmak için temelimizi bir günde atamıyoruz.
1: Evet, kesinlikle bu bir birikim. Biraz önce dediğimiz gibi her zaman farklı mevsimler var. O mevsime göre bazı değerleri belirleyebiliriz. Temelimizi atabiliriz. Her şeyi bir günde bir sözleşme gibi yapamıyoruz. Tabii ki. Ve birikim olacak. Hayatımızda bir sürü evreler var ve her yeni evreyle yüz yüze geldikçe, geç kalmadan, tabii ki bu çok önemli, anne baba olarak yeni bir prensip ile temelimizi biraz daha sağlamlaştırabiliriz. Yine kendimizden örnek verecek olursam, aslında ilk çocuğumuz ile her evre için zamanı geldiğinde bazı prensipler ve sınırlar geliştirdik. Doğduğunda uyku saatleri, işte ayakta durmaya başladığında her yeri karıştırmasıyla ilgili, dökmesiyle ilgili, bu da doğal oluyor çocukların o döneminde. Bu prensiplerin çoğunun iyi olduğunu görüp diğer çocuklarımızı da uygulamaya ve ona göre yaşamaya devam ettik. Ama bazılarının da yanlış veya eksik olduğunu görüp geliştirdik ve hayatımızdan çıkarttık. Hayat dediğimiz gibi çok dinamik. Biz de bazen hatalar yapabiliyoruz, yanlış görüşlerimiz olabiliyor. Bunları düzelterek, sürekli güncelleyerek devam etmemiz ailenin sağlığı açısından çok önemli. O yüzden de sürekli, yani eşimizle olan ilişkilerimiz,

0: ebeveynler. Çocuklar doğumundan itibaren dünyayı anlamaya ve ona ayak uydurmaya çalışırlar. Kendilerinden ne beklendiğini, ne kadar ileri gidebileceklerini ve nelerle karşılaşacaklarını, yani kendi sınırlarını bilmek isterler. Çünkü sınırları belirlenmemiş bir dünyada kendilerini güvende hissetmezler aslında. Ama tersine sınırları belirlenmişse o zaman kendilerini güvende hissederler. Sınırlar demek sadece katı kurallar koymak demek değildir. Kesinlikle bunu kastetmiyoruz. Ama onların yapabilecekleri şeyleri, sınırları çizmek. Örneğin henüz emeklemeye başlamış bir bebek birkaç adım uzaklaştığında dönüp annesine bakar. Annesinin yüz ifadesinde güven verici bir sinyal yakaladığı an emeklemeye devam eder, değil mi? Çünkü orada bir sınır olmadığını ya da bir tehlike olmadığını o zaman sezer ve devam eder. O halde çocuklar içinde bulunduğu dünyaya adapte olabilmek için net mesajlara ihtiyaç duyarlar diyebiliriz. Bu mesajlar kimden gelecek? Tabii ki bakım verenden öncelikle, muhtemelen çoğunlukla anne oluyor ve etrafın o an kim varsa onlardan net mesajlara ihtiyaç duyarlar. Sınırlar belirlenirken de amaç çok katı kurallar ya da çok sayıda kurallar koymak değildir. Çocuğun güvenli alanını oluşturmaktır bu sınırlardan kastımız. Sınırlar açık ve net olmalıdır. Onu unutmamalıyız. Ebeveynler aynı görüşte olarak tutarlı davranmalıdır. Bu da çok önemli sınırlar koyarken. Birisinin hayır oraya kadar gidemezsin dediği şeyi diğer ebeveyn başka bir şey söylüyorsa o zaman çocukta çok büyük bir tutarsızlık oluyor. Ya da aynı ebeveynin bir gün hayır dediği şeye ertesi gün evet demesi de aynı tepkiyi ya da aynı etkiyi uyandıracaktır çocukta. O zaman olabildiğince açık, dengeli, tutarlı ve net kurallar çocuğun güvende hissetmesi, sorumluluk alması, öz kontrol ve özgürlük gibi kavramları içselleştirmesine yardımcı olmaktadır diyebiliriz.
1: Evet, bu sınırlar konusunda belki şöyle bir şey vurgulamakta fayda var diye düşünüyorum. Sınırlar koyarken ki amacımız kendi isteklerimizi gerçekleştirmek olmamalı. Örneğin bir çocuk bir şey yapmak istiyor ama o şey ses yapıyor ve o sesten hoşlanmıyor. Sırf bunun için bir kural yapmak, bir sınır koymak sağlıklı olmayabilir. Kendi isteklerimizi ya da kendi keyfimizi düşünmektense çocuğun gelişimini ve geleceğini düşünmemiz gerekiyor. Nasıl kutsal kitaptaki kurallar ve yasaklar aslında bizi tehlikeden korumak ve geliştirmek için verildiyse, Tanrı nasıl bizim yararımıza ve sınırları belirlediyse, bizim de çocuklarımız için sınırlar belirlediğimiz zamanlar kendimizi değil onları düşünmemiz gerekiyor aslında.
0: Evet, kendi rahatımız için değil kesinlikle. Çünkü öyle olduğunda bir gün beni rahatsız eden ses ertesi gün rahatsız etmeyeceği için yine tutarlı davranmayacağım aslında. Yani bugün yapma dediğim şeyi yarın yapabilirsin mesajını veriyor olacağım. O yüzden de kesinlikle bizim değil o an, yani herkesin sağlığı için o sınırları belirlemek çok önemli. Ve tutarlı ve dengeli olmak çok önemli. Ve tekrar etmek istiyorum. Hem de bu sınırların çok açık ve net, çocuğun anlayabileceği sınırlar olmalıdır. Bir rutine sahip olmak, bu sınırlar içerisinde, yani rutinler içerisinde sınırları konuştuk. Bir rutine sahip olmak da çocukları güvende hissettirir aynı zamanda. Ve bir düzen ve sınır sağlar. Yani o yüzden rutinler altında konuşuyoruz aslında. Örneğin yemek, uyku düzeni, öz bakım, vurma, itme, zarar verici davranışlar, mülkiyet kavramı, izin isteme, yabancılarla olan ilişkiler veya ihtiyaçlara uygun diğer düzenlemeler ele alınabilir bu konuda. Günlük hayatımızda rutinlerimiz olmazsa sürekli değişkenlik içinde çocuklar kendilerini güvende hissetmiyorlar ve hırçın oluyorlar. Anne ve baba da her şeyin onların kontrolü dışında gittiğini görünce çaresiz hissediyorlar aslında ve o zaman onlar da içten içe çocuğa karşı öfke duymaya başlıyorlar. Sesler yükseliyor, kontrolsüz vurmalar başlayabiliyor ya da gerçekten öfke problemi olan kişilerde çocuğun önünde bir şey atmak, duvara vurmak olabiliyor ki bu da onun çocuğa çok zarar veren davranışlar. O zaman bu öfkenin de alevlenmemesi için yetişkinler için de, ebeveynler için de bu rutinlerin olması, sınırların güzel bir şekilde, tatlı bir şekilde, tatlı sınırlar olarak belirlenmesi gerçekten çok önemli. Hem ebeveynin kendi duygusal, ruhsal sağlığı için hem de çocuğun, ve bu bütünü zaten etkiliyor. O zaman dolayısıyla

0: diyebiliriz ki rutinler tüm aile üyelerini etkiliyor aslında. Hem duygusal, fiziksel ve ruhsal sağlığı dediğimiz gibi. Onun için sadece çocuk için ya da sadece benim keyfim için değil ama ailenin sağlığı için bu rutinlerin oluşturulması çok değerli.
1: Evet, çok keyifli bir sohbetti ama zamanımızın da sonuna geldik. Çok teşekkür ederiz Aynur Hanım size. Dinleyen dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz varsa eğer soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Herkese esenlik olsun.

0: Kitlesi. Radyo Maranata'da bu akşam yepyeni bir program başlıyor.
1: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
1: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
0: Çelişkiler ve İncil ilk bölümüyle bu akşam Türkiye saatiyle 6'da. Kaçırmayın.
3: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

0: En sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.

Ey adil ve merhametli Tanrımız, bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'da bu akşam yepyeni bir program başlıyor.
4: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
5: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
4: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
5: Gerçekler sorulardan korkmaz.
3: Çelişkiler ve İncil ilk bölümüyle bu akşam Türkiye saatiyle 6'da. Kaçırmayın.
6: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
7: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.

0: Radyo Maranata'da bu akşam yepyeni bir program başlıyor.
1: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
1: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
0: Çelişkiler ve İncil ilk bölümüyle bu akşam Türkiye saatiyle 6'da. Kaçırmayın.
3: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, Kutsal Kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
4: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
5: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
6: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.

Ey Rabbimiz! Bizi yaratan, kurtaran ve kutsal kılan Tanrımızsın. Bedenimiz ve canımızla ilgilenen de sensin. Bize lütfunu ver. Öyle ki hem sağlıklıyken hem hastayken yardımını unutmayalım. Bize minnettar bir yürek ver. Bize yardım et. Seni daima yüceltelim. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da bu akşam yepyeni bir program başlıyor.
3: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
4: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
3: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
4: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil ilk bölümüyle bu akşam Türkiye saatiyle 6'da. Kaçırmayın.
5: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.

0: Radyo Maranata'da bu akşam yepyeni bir program başlıyor.
1: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
1: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
0: Çelişkiler ve İncil ilk bölümüyle bu akşam Türkiye saatiyle 6'da. Kaçırmayın.
3: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
5: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

Sevgi dolu Tanrımız, sözünle bizi seni tanımaya çağırıyorsun. İsa Mesih sayesinde bizi çağrına uygun kılan da sensin. Ruhunla yüreklerimizi aç. Öyle ki lütuf armağanını minnettarlıkla kabul edelim. Bize yardım et ki zihinlerimizi çağrına katılaştırmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'da bu akşam yepyeni bir program başlıyor.
5: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
6: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
5: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
6: Gerçekler sorulardan korkmaz.
4: Çelişkiler ve İncil ilk bölümüyle bu akşam Türkiye saatiyle 6'da. Kaçırmayın.
7: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
8: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.

toprakları. Tarih boyunca zengin medeniyetlere, kültürlere ve inançlara ev sahipliği yapmıştır. Peki Hristiyanlık bu topraklarda nasıl yer edindi? Sonradan mı ortaya çıktı, yoksa bu topraklarda mı doğdu? Gelin Hristiyanlığın öyküsünü bu programda birlikte keşfedelim. Anadolu ve Hristiyanlık programı başlıyor.

0: Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Anadolu ve Hristiyanlık programımıza hoş geldiniz. Zengin medeniyetlere, kültürlere ve inançlara ev sahipliği yapmış olan Anadolu toprakları, büyük bir inanç olan Hristiyanlığın doğduğu ve yayıldığı yerdir. Bu programımızda Hristiyanlık inancını daha iyi anlamak ve nasıl süreçlerden geçtiğini görmek için tarihte bir yolculuk yapıyoruz. Programımıza başlamadan önce hemen hatırlatmak istiyorum. Bizleri sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Aynı zamanda YouTube sayfamıza abone olarak birçok içeriğe ulaşabilirsiniz. Stüdyo konuğum Doktor Behnam Konutkan. Hoş geldiniz Behnam Bey.
1: Hoş bulduk. Nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
1: Çok sağ ol. Şükür Allah'a iyiyiz.
0: Evet, programımızın bu bölümünde Haçlı seferleri ve diğer gelişmelere de bakacağız. İsa'dan sonra 1094 ve 1270 yıllar arasında Haçlı seferlerini görüyoruz. Anadolu'ya geliyorlar. Öncelikli olarak neden bu seferleri düzenlediler Behnam Bey? Bu soruyla başlayalım programımıza.
1: Çok güzel bir soru aslında. Ve ne yazık ki Haçlı seferleri okuduk. Hiç neden geldiklerini yazmıyorlar. Ama ben söyleyeceğim. Fakat önce bunu söylemek istiyorum. Haçlı seferleri Hristiyanlık tarihinde kara bir leke. Hiçbir Hristiyan bunu beğenmedi, benimsemiyor. Peki soruna gelelim. Neden başladılar değil mi? Şimdi 1200 yıllarında yaşamış Abulfaraş diye bir Süryani'nin tarihçisi vardır. Türk Tarih Kurumu bunu basmış iki cilttir. Bu adam bütün Arap krallıklarını, o bölgeyi çok güzel anlatmış. Abulfaraç, isteyen okusun baksın. Şimdi Abulfaraç şunu söylüyor. Batı'dan, yani Hristiyan dünyasından insanlar zaman zaman hani hac yapıyorlar ya, Yeruşalim yani Kudüs'e geliyorlardı. Tabii Kudüs'e gitmek için Suriye'den, yani Arap topraklarından geçiyorlardı. Ve oradaki insanlar diyor ki, yani Araplar bu Hristiyanları yakalıyorlardı, dövüyorlardı, mallarını alıyorlardı ve bazılarını öldürüyorlardı. Bu bir gerçek. Ve bu zamanla sürdü. Sonra burada Papa'nın kulaklarına geçti. Papa da, o zamanki Papa, gerçekten eğer bak söylüyorum, eğer Hristiyan olsaydı, bak Papa olmuş değil mi? Ama daha Hristiyan değil desem bana gülerler değil mi? Eğer Papa Hristiyan olsaydı duayla gidecekti oraya. Duayla, sevgiyle gidecekti, Rabbin sözüyle gidecekti. Ama topladı onları, cahil insanlar, hey Kudüs'ü kurtaralım dediler. Herkes geldi oraya, toplandı. Bunlar kimisi de hiç serseri, işi gücü olmayan insanlar, asker. Ve hepsi de bir forma giyiyorlar. Formanın üzerinde haç var. Bu nedenle Haçlı seferler geliyor.
0: Neden haç işareti özellikle?
1: Hristiyandır. Yani biliyorsun Hristiyanlık sembolüdür haç. Haç Hristiyanlığın sembolüdür. Yani bayrağıdır. Haç tabii gerçek imanlılar haçı görünce İsa Mesih'in uğrumuza öldüğünü simgeler gösterir. Yoksa o haç bir işarettir. O haç kurtarıcı değildir.
0: Evet.
1: Mesih de kurtarıcı. Onu gidikleri için onlara haçlılar dendi.
0: İsmi oradan geliyor yani, Haçlı seferlerin ismi.
1: Aynen böyle.
0: Evet. Peki Hristiyanlıkta baktığımızda, İncil'i okuduğumuzda savaşmayı emrediyor mu, bunu görüyor muyuz?
1: Asla. Yani ben aslında o Papa yanlış yaptı. Bakın ben, yani biz Papa mapa bakmayalım. Pastor mastor bakmayalım, İncil'e bakalım değil mi? Rabbimiz İsa Mesih Matta 5'te şöyle söylüyor. Bir başta düşmanınızı sevin. Bak diyor ki, ben size diyorum ki düşmanlarınızı sevin. Size zulüm edenler için dua edin. Öyle ki bak, göklerdeki babanızın oğulları olasınız. Çünkü bak, o yani Tanrı güneşini hem kötülerin hem iyilerin üzerine doldurur. Yağmurunu hem doğruların hem eğrilerin üzerine yağdırır. Ey yalnız sizi sevenleri severseniz ne ödülünüz olur ki? Vergi görevlileri, yani o dönemde halktan zorla vergi toplayan, Romalılar için toplayan Yahudiler bunlara kötü gözle bakardı. Yani vergi mültezimleri, görevlileri diye öyle yapmıyor mu? Yalnız kardeşlerinize selam verirseniz fazladan ne yapmış olursunuz? Putperestler de öyle yapmıyor mu? Bu nedenle göksel babanız Tanrı yetkin, mükemmel olduğu gibi siz de etkin olun. Burada Rabbin sözüne uyarınca hiçbir zaman savaş olayı yoktur. ne diyor? Dua edecektiniz diye bir. Hatta ne diyor? Babanız, göksel babanız hem iyilere hem kötülere güneş doğurur değil mi? Şimdi güneş evet. olduğu zaman kötüler de faydalanıyor, iyiler de faydalanıyor. Yağmur yağdığı zaman iyiler de kötüler de değil mi? Tanrımız baba ayrım yapmadığı için ayrım yapmayın. Ama ne yazık ki, ne yazık ki ödemin papası halkı topladı. Hı hı. İşte bu İncil'i okusaydı onlara gitmezdi. Dua edeceklerdi. Rab onların yerine öcü alacaktı. Bir şey daha söyleyeceğim. Yine İncil'in bölümünde Romalar 12'de şöyle diyor. Şöyle diyor. Diyor ki 12:9'da diyor ki sevginiz ikiyüzlü olmasın. Hı hı. Kötülükten tiksinin, iyiliğe bağlanın. Birbirinize kardeşlik sevgisiyle bağlı olun. Birbirinize saygı göstermekte yarışın. Tanrı'ya kulluk edin. Sonra diyor bak size zulmedenler için iyilik dileyin. İyilik dileyin, lanet etmeyin.
0: Evet.
1: Yani Papa diyecekti ki bu ayetleri okuyacaktı. Tamam, o Araplar hacılara sıkıntı veriyorlar. Biz dua edelim, onları bereketleyelim. Ama yapmadı. Ve ne diyor? Sevinenlerle sevinin, ağlayanlar ağlayın. Birbirinizle aynı düşüncede olun. Böbürlenmeyin. Tersine hor görülenlerle arkadaşlık edin. Bilgiçlik taslamayın. Kötülüğe kötülükle karşılık vermeyin. Herkesin gözünde iyi olanı yapmaya dikkat edin. Bak, mümkünse elinizden geldiğince herkesle barış içinde yaşayın. Yalnız Hristiyanlarla değil. Putperestlerle, Müslümanlarla, Yahudilerle. Herkesle, bu herkes dediği herkes, her insan için. Mümkünse diyor ki elinden geldiğince herkesle barış içinde yaşayın. Ve diyor ki kimseden öc almayın. Tanrı'nın gazabına yer bırakın. Çünkü Tanrı şöyle diyor. Rab diyor ki öç benimdir, karşılığı ben vereceğim. Ama düşmanın acıkmışsa doyur, susamışsa su ver. Bu bitti. Ne kadar güzel. Kötülüğe yenilme, kötülüğü iyilikle yen.
0: Evet,
1: bundan abi. Daha güzel var mı?
0: Ayetler çok net aslında bu konuda.
1: Ve bunu okuyan bir insan savaşır mı? Benim hayatım boyunca bu ayetler bana yön verdiler. Bugüne kadar çok dayak yedim, çok sıkıntı çektim. Her zaman bana kötülük yapanları daha çok dua ettim, sevdim onları. Rab öyle gösteriyor.
0: Evet, kesinlikle öyle. Peki bu Haçlı seferleri tabii ki düzenlendiğinde yaşayan Hristiyanlar da var toplum içerisinde. Onlar nasıl etkilendi, nasıl sonuçlar doğurdu Hristiyanlar üzerinde bu seferler?
1: Çok net söyleyeyim. Çok net söyleyeyim yani bu gelen askerler yani Haçlılar işte Avrupa'dan İstanbul'a ve Antakya'ya ve yol boyunca Hristiyanlar vardı. Ve bunu çok net söyleyeyim. Haçlılar var olan Hristiyanlara Müslümanlardan ya Osmanlılardan daha çok zarar verdiler. Yani oradaki Hristiyanların mallarını aldılar, çaldılar. Yani buna felaketti bu Haçlılar ya. Felaketti, anlatamam sana. Çok kötü insanlardı. Rabbi seven. Meşayı seven insanlar değildi. Hristiyanlara daha çok zarar verdiler.
0: Evet. Hristiyanlara bakış açısını da değiştirdiler mi?
1: O günden beri Hristiyan Ortodoks yani Anadolu'lu Hristiyanlar her zaman bu Haçlıları çıkaran kişilere karşı olumsuz baktılar.
0: Hı hı.
1: Ama bir şey daha söyleyeyim size. 1987'de Avrupa'da müjdeci Hristiyanlar yani evangelistler yani bizim imanlı dediğimiz yeniden doğuşu olan Hristiyanlar, bir grup Hristiyanlar İngiltere'den çıktılar yürüyerek Haçlıların bütün o yolunu yürüyede İstanbul'a geldiler. İstanbul'a gittiler, valinin yanında valiye gittiler ve dediler ki biz Haçlıların torunları olarak Haçlı seferleri uygulayanların torunları olarak biz özür dilemeye geldik. Ve bu Haçlıların gittiği Anadolu'daki bütün yerlere, köylere gideceğiz. Belediyelere, kaymakamlara gideceğiz. Ve diyeceğiz ki özür dileriz. Atalarımız bunu yaptı. Biz onları kabul etmiyoruz. Yanlıştı. Biz seviyoruz ve bereketliyoruz. Ve bunu yaptılar. İstanbul'dan Antakya'ya kadar bütün Haçlıların gittiği bölgelere gittiler. Ve özür diledi. İşte budur Hristiyanlık. İncil'i seven budur. Ataları dedeleri bilmiyorlardı. Bilmiyorlardı. Benim de dedelerim bilmiyorlardı. Ve her zaman küfürbaz, kavgacı, adam öldüren insanlardı. Ama ben bu ayetleri okuduktan sonra nasıl insanlara kavga yapacağım? Herkesle barış içince oluyor değil mi?
0: Evet.
1: Mümkünse diyor. İmkanı varsa ne güzel.
0: Evet, ayetleri de okudunuz aslında. Tanrı aslında savaşı emreden bir tanrı değil. Aslında düşmanını bile seveceksin diyor. Ama insanlar hata yapabilir tabii ki. Ve benlik var, istekleri var, arzuları var. İnsanlar yanlışlar yapabilir ama tabii ki bu Tanrı'nın isteğiymiş gibi algılamamak lazım. Çünkü bazen Hristiyan hata yaptığında sanki onun Tanrısı böyle diye bir suçlamayla geliyorlar. Ama Tanrı'nın isteği bu değil aslında.
1: Kesinlikle çok doğru söylediniz ve çok yanlışı böyle düşünmek. Az önce okuduğum ayette diyor ki Tanrınız babanız mükemmeldi, siz de mükemmel olun. Babanız diyor ki hem kötülere hem iyilere güreşir durur. Tanrımız ayrım yapmaz. Ama insanlar yapar. Haşrılar yaptılar ama o İncil'den değil ki, değil mi? Hiç kimse İncil'i, Hristiyanlığı haşrıların yaptıklarından ötürü suçlayamaz. Yanlıştır. Eğer İncil'de deseydi tamam o zaman. Doğru değil mi?
0: Evet.
1: Biz öyleyiz. Ve bu haşrılar felaketti ya. İyi, eğer zaman varsa iki dakika bir şey söylemek
0: tabii,
1: istiyorum.
0: Tabii.
1: Haşrıların, yani sevgili dinleyicilerimiz, 4. Haçlı Seferleri okuyabilir. İstanbul'a geldiler bu Haçlılar. Bizanslara geldiler. Ayasofya'ya gittiler. O Ayasofya Tanrı'nın görkemi, bilgeliği o kiliseye gittiler. Oradaki ikonaları aldılar, yıktılar, mahvettiler ve Venedik'e götürdüler. İstanbul'da yaptıkları zararı hiç kimse yapmadı. Ve buna Hristiyandı. Nasıl Hristiyan olabilir?
0: Evet.
1: Bizanslar da Hristiyandı. Lütfen internette 4. Haçlı Seferleri okuyun, göreceksiniz ki Haçlıların yaptığı felaketi göreceksin.
0: Evet.
1: Yanlış.
0: Peki amaçlarına da ulaşabildiler mi aynı zamanda? Hiç olumlu etkileri olmadı mı?
1: Çok zarar verdiler. Olumlu etkili en sonunda Yeruşalim'e gittiler. Orada, yani Kudüs'e gittiler. Orada kaldılar. Ve birkaç yıl kaldılar. Orayı güya kurtardılar. Sonradan oradan da ayrıldılar. Yani bence bana göre, düşünceme göre Haçlıların yaptığı zarar çoktur, yarar yoktur.
0: Yani olumlu bir etkilerini görmüyoruz.
1: Hiç görmedim.
0: Hem Hristiyanlara hem de o bölgedeki
1: insanlara.
0: Asla.
1: O bölgeye de çok sıkıntı oldu. Oradaki bölgeler Hristiyanlara karşı bir nefret duyguları oluştu. O gün bugün. Ne dedin? 1054 miydi? Kaçtı? Yok. 1054.
0: 1094 ve 1070.
1: İşte 1094'ten bugüne kadar. Bakınız. 1094'ten bugüne kadar bu Haçlıların düşüncesi Türkiye'deki Hristiyanlara karşı o kadar olumsuz oldu ki. Ufak böyle bir Hristiyan etkinlik yapınca Haçlılar diyorlar bize. Bu çok yanlış. Herkes duysun ki biz Hristiyanlar Haçlıları beğenmiyoruz, kabul etmiyoruz, yanlıştırlar.
0: Evet, ve onların hataları aslında bütün Hristiyanları kapsamıyor tabii ki.
1: Kesinlikle, asla.
0: Tanrı da aslında savaşmayı emretmiyor her zaman.
1: Asla. Sevmeyi. Öncü bile söylüyor değil mi?
0: Evet, yani sevmeyi ve barışı öneriyor.
1: Öneriyor, İncil öneriyor barışı.
0: Evet.
1: Hatta bir Rabbimiz İsa'nın bir sözünü daha söyleyeceğim size.
0: Tabii, okuyabilirsiniz.
1: Yani dedin ya barışa, bak Rab İsa Mesih ilk ağzını açtığı zaman, ilk başladığı zaman vaza ne diyor? Önce ne mutlular bölümünde. Önce diyor ki ne mutlu yüreği temiz olanlara, tamam mı? Çünkü onlar Tanrı'yı görecekler. Ne mutlu barışı sağlayanlara.
0: Evet.
1: Ne olacak? Onlar Tanrı oğulları denecek. Yani ruhsal yönde Tanrı oğulları olacak. Yani barışı sağlamak her bir Hristiyanın görevidir. Savaş yapmak değil.
0: Evet.
1: Ve savaşı yapan Hristiyan, Hristiyan olamaz. O kadar.
0: Evet, şimdi kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Aradan sonra keyifli sohbetimize tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Maranata. Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.
3: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
4: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
5: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.

0: kısa bir aradan sonra tekrar bir aradayız. Şimdi şununla devam edelim istiyorum. Konstantinopolis yani İstanbul'u Fatih Sultan Mehmet aldığı zaman Bizans Kilisesi ve Roma Kilisesi arasında önemli bir mezhep sorunu var olduğunu görüyoruz. İstanbul'un alınışında nasıl bir etkisi oldu bu durumun?
1: Güzel. Teşekkürler, güzel bir soru. Ama aslında bunu başlangıçta özet söyleyeyim. İstanbul'u Rumlar Osmanlılara teslim ettiler. İçeride kavgalar vardı. Bak İsa Mesih dedi ki hiçbir ülke içte karışıklık olur değil mi? Oldu. Bu mezhepsel farklılıktan ötürü birbirlerini suçluyorlardı. Hatta öyle bir söz çıktı. Rumlar, İstanbul Bizansların sahibi Rumlar biraz gururlu insanlar. Dediler ki kardinal şapkası görmektense Osmanlı sarığını tercih eder dediler var ya. Böyle. Ve hep kavgalar yaptılar. Çok gereksiz kavgalar. Çok gereksiz. Hristiyan düşüncesi değildi bu kavgalar. İncil'i bilerek kavga yapmadılar. İncil'i bilselerdi kucaklayacaklardı birbirlerini ve birbirlerini bereketleyecekler. Ama yapmadılar. Ve tabii Osmanlılar İstanbul'u almak istiyorlardı. İstanbul doğunun yani Avrupa'nın doğunun incisidir. Güzeldi. Bizanslar kurmuşlardı. Gayet güzel. Haklı olarak uğraştı, yapmak istedi. Ve uzatmayayım, içeri girdiler. Çünkü kapıları Rumlar açtılar. Ama Fatih Mehmet aslında çok güzel iş yaptı. Gnadios diye bir Rum vardı. Çok akıllı. O kaçmıştı Edirne'ye. İstanbul'a girer girmez Fatih Mehmet onu buldu. Dedi sen artık İstanbul'un patriğisin. İstanbul'un patriği de İstanbul'un anahtarını Fatih Mehmet'e verdi. Eğer patrikhaneye giderseniz, Rum patrikhanesine giderseniz Fener'de büyük böyle Fatih Mehmet'le patriğin büyük bir fotoğrafı vardır ve anahtarı veriyor. Evet. Bu bir gerçek ki Fatih Mehmet iyi davrandı önce Hristiyanlara. Ama niye davrandı? Fatih Mehmet'in anneliği vardı, babasının karısı. Mara diye bir Sırp papazın kızı Mara. Bu kadın iyi bir kadındı. İmanlı bir kadındı. Fatih Mehmet'i iyi yetiştirdi. Bak Fatih Mehmet çok güzel Grekçe biliyordu. Hristiyanlığı çok iyi biliyordu. Sonra padişah olunca genç yaşta padişah oldu biliyorsun. 20, evet. 22-23'te. Ve padişah olunca Hristiyanlıkla ilgili şiirler yazdı. Hristiyanlığı övdü. Hatta bazı noktalarda bazı alıntılar, bazı yazılar var ki Fatih Mehmet'in Hristiyanlığı benimsediği ve Hristiyan olmak istediğini yazıyorlar. Başka bir şey daha söyleyelim. Fatih Mehmet'in o dönemin papasıyla bir mektuplaşma ilişkisi vardı. Ve papa ona diyor ki Fatih Mehmet'e senin sadece bir suya ihtiyacın var. Nedir o su? Yani vaftiz olmaya ihtiyacın var. Bir gün bunu televizyonda çok meşhur bir tarihçiye sordular. Böyle bir mektup söz ediyorlar. Ne dersin? Dedi ne yazık ki böyle bir mektup var ama orijinali değil. Fotokopisi bizde var. Ya kardeşim orijinal olmadan fotokopi nereden gelecek değil mi? Evet. Öyle bir olay vardı. Aslında Fatih Mehmet'in bir amacı vardı. Katolik dünyasıyla Ortodoks dünyasını birleştirmek var ya onunla uzlaşmak ve kendisi Roma hakimi olmak isterdi. Hep yazışıyordu ve bir ara Papa 2. Pius Fatih Mehmet'e yazdığı bir mektupta diyor ki ona Hristiyan ol. Yani Fatih Mehmet'e yazıyor mektup. O mektup duruyor. Hristiyan olduğun takdirde dünyanın hakimi zaten sen olacaksın. Bunun için sana gereken şey birazcık su yani. Söylemiştim yani vaftiz olmaktı. Yani vaftiz ol. Şimdi Fatih Mehmet'in sadece onun yazdığı bir şiir okumak istiyorum eğer izin verirseniz. Fatih Mehmet'in Galata'da Katoliklik üstünde yazdığı gazellerden biri şöyle. Galata bir sonra İstanbul Hristiyanların en çok olduğu yerdi. Evet. Diyor ki Galata'yı gören gönlünü cennetin en gizemli bahçesine bile bağlamaz. Gönül güzeli bir sevgiyi Galata'nın

0: Evet. Üsküdar'a gidiyor. Oradan da Gebze'ye gidecek. Savaşmaya, doğuya savaşmaya gidecek. Ve Gebze, Üsküdar'dan giderken yolda hastalanıyor. Gebze'de genç yaşta ölüyor, değil mi? Hı hı. Bazı söylentiler var. Yani okuduğum kitaba göre bazı söylentiler var ki onu, henüz Hristiyanlığı benimsediği için onu zehirlediler. Onun Yahudi doktorları vardı. Yavaş yavaş zehirlediler. Öyle söyleniyor ama bilmiyoruz.
1: Evet, yani bir olabilir. Gerçek diyemeyiz, sadece doğru.
0: Ama iddialar var. Ama hatta bazıları Hristiyan olduğunu da söylerler. Hı-hı. Fatıma öyle bir insandı. Ve gerçekten Hristiyanlar her zaman iyi davrandı. Papazlarla, kardinallarla ilişkisi vardı. Hatta Pontus Rum krallığı vardı.
1: Evet.
0: Fatih Mehmet onlarla çok yazıştı. Çok yazıştı. Sonra da yine de onlar da yıkıldı.
1: Evet. Yine de bu yaşadıkları Bizans Kilisesi ve Roma Kilisesi arasındaki sorun aslında İstanbul'un fethi sırasında Fatih Sultan Mehmet için bir fayda sağladı.
0: Tabii. Aslında Bizans Kilisesi ile Katolik Kilisesi arasındaki sorun var ya, o kadar yüzeysel, o kadar basit ki 1054 yılında. Hı hı. Şimdi İznik Konseyi'nde okumuştuk değil mi? Bir deklarasyon, bir bildirge yapılmıştı. Ve o bildirgede, tamam mı? Kutsal Ruh, hani baba oğlu kutsal ya, Kutsal Ruh babadan çıktı vardı, tamam mı? Hı hı. Babadan çıktı. Fakat 1054'te Katolikler ve Fileo ve oğuldan da o sözcüğü koydular diye arada bir yıldır düşmanlıklar vardır, biliyorsun. Ne kadar basit, ne kadar boş bir şey vardır. Birbirlerini suçladılar, birbirlerine sıkıntı verdiler. Ve bir Hristiyan davranışına yakışmaz, asla yakışmaz. Yani birçok insan, tarihçiler bunu bir Hristiyan olarak kabul edemeyiz. Politik vardı. Aslında Bizans Kilisesi ile Katolik arasındaki olaylar bir politikti. Nedenini de söyleyeyim, bir şey diyeceğim. Şimdi Roma İmparatorluğu bölündü değil mi? Roma İmparatorluğu ikiye bölündü. Doğu Roma, Batı Roma değil mi? Tarih yazıyor.
1: Evet.
0: Şimdi Doğu Roma'nın merkezi İstanbul'du. Konstantino İstanbul'du. Batı Roma'nın merkezi de Roma'ydı. Ve bu sefer dediler ki merkez, patriklik İstanbul'da olsun. Yok efendim Roma'da olsun tartışlar. Bu sefer ayrıldılar birbirlerinden. Bizans, yani Doğu Roma İmparatorluğu, Doğu Roma diyen Bizans, merkezi İstanbul ve patrik de İstanbul'da oldu, Fener'de. Onlar da kendilerine patrik, yani papa. Papa baba demek, patrik baba demektir, biliyorsun. Baba yani.
1: Hı hı.
0: Aynı. Çok basit bir düş, çok yüzeysel. Yani bu Hristiyanları biz bağlı tutmuyoruz. İncil'i inan insanlar kardeş olacaklardı ve basit bir sözcükten ötürü birbirlerini kabul edeceklerdi. Şimdi de atıyorum ki İstanbul'da kaç kiliselerimiz vardır. Farklı düşünebiliyorlar, olsun. Farklılıklarımız zenginliklerimizdir, her zaman söylüyorum. Farklı noktalarda daima tolerans olmalıdır. Örneğin bir Ortodoks'la, bir Katolik'le çok az bir farklı noktalarımız var. Bir kabullenmemiz lazım, birbirimizi sevmemiz lazım değil mi? Bu çok önemli. Ama aynı noktalarda birlik olacağız. Fakat her şeyde ne olacak? Sevgi. Bu düşünce olsa hiç kavga olmazdı kiliseler arası. Şimdi bugün bile İstanbul'da, uzatmayayım, Türkiye'deki kiliseler arasında, Protestan kiliseleri arasında, müjdeci dediğimiz imanlar kilise arasında teolojik farklılıklar yüzünden kavgalar oluyor. Yazık, olmamalı. Biz Tanrı'nın ailesiyiz. Biz Tanrı'nın çocuklarıyız. Biz dua ederken ey göklerdeki baba demiyor muyuz?
1: Evet.
0: Biz ona baba dersek, sen baba dersen, o baba derse, o baba derse, o zaman biz de kardeşiz değil mi? Bu İncil'in düşüncesidir. Bu iman düşüncesidir. Diğer düşünce gereksiz düşüncedir. Yani dincilik düşüncesidir. Ve bu Tanrı'nın gözünde de kirlidir.
1: Evet. Tabii ki şunu da merak ediyorum. Sultan Mehmet'in Hristiyanlara yaklaşımı ve Ayasofya'nın durumu neydi o dönemde?
0: Ayasofya tabii Fatih Mehmet Sultan gayet güzel bir insandı ama Ayasofya'yı

0: Cami çevirmesi de hoş bir olay değildi. Ayasofya 4. yüzyılda yapılmış, 5. yüzyılda yapılmış. Kral ya da Kral Justinian döneminde yapılmış. Ayasofya, tanrısal bilgelik. Onu bırakabilirdi. Ayasofya mükemmeldi. Türkiye için bir, Anadolu'ya, Türkiye için önemli bir sanat eseridir. Bunu koruyacaklardı. Bence yanlış yaptılar, bana göre. Yanlış yaptılar, öyle.
1: Zaten Sultan Mehmet'in aslında Hristiyanlara yaklaşımı da kötü değil genel olarak.
0: Çok iyiydi. Eğer Topkapı Sarayı'na gidersen bir kilise var. O onun anneliği için yaptı o manastırı. Düşünebiliyor musun? Onun döneminde kiliselere dokunmadı. Sadece Ayasofya'ya, bir de İstanbul'da birkaç kiliseyi aldılar. Evet.
1: Evet. Aslında baktığımızda kimi zaman kötü dönemlerden geçmiş Hristiyanlar, kimi zaman iyi noktalarda olabilmişler. Yine de ayrılıklar, çekişmeler içinde de olduklarını görüyoruz zaman zaman. Tabii ki insanlar hata yapabilir ama bunu inandığı inancı kullanarak da yapıyorlar bazen. Hı hı. Biz İsa Mesih'in yaşamlarımız için isteği nedir aslında? Hristiyan yaşamı nasıl olmalı? Biraz ondan bahsettiğiniz ama daha ayrıntılı baktığımızda
0: yani İsa Mesih'in ne olmalı? Her bir inanlı için amacı, hı hı, şudur. Kutsal olacaksınız. Çünkü Tanrı kutsaldır. Barışsever olacaksınız. Merhametli olacaksınız. Açık gönüllü olacaksınız. Ve toplumun ışığı ve tuzu olacaksınız. Ne demektir? Toplum karanlıksa davranışınızla, güzelliğinizle ışık olacaksınız. Hı hı. Toplum bozuksa, çürükse... Eskiden buzdolabı yoktu. Ne yapıyorlardı biliyorsun? Yemeği tuz koyuyorlardı. Tuz çürümeyi engeller. Yani her bir Hristiyan bir tuz görevini görmelidir. Bulunduğu toplum, çevre eğer kötülük yapıyorsa o çürümeyi engelleyecektir. İnsanlar sana bakacak, Hristiyanlara bakacak, davranışa bakacak ve etkilenecek. Hristiyan dünyanın tuzudur, bunu bilmelidir. Eğer tuz ve ışık olmuyorsa Hristiyan olamaz. Yani kiliseye gitmekle, haç takmakla, vaftiz olmakla asla bunlar bizi Hristiyan yapmaz. Yürekten değişmek olmaz. Hı hı. Mesih'in mayasıyla mayalanmak lazım, değil mi? Mesih'in öğretisiyle mayalanmak lazım ve değişilmiş olur. Ve şu ayeti okuyayım, eğer izin verirsen şu ayeti okuyacağım. Bakınız Romalılar 12'de. Bak ne diyor? Diyor ki öyleyse kardeşlerim Tanrı'nın merhameti adına size yalvarırım. Vah vah. Bedenlerinizi bak diri, kutsal, Tanrı'yı hoşnut eden birer kurban olarak sunun. Ruhsal tapınız budur. Bu çağın gidişine uymayın. Hı hı. Bu çağın gidişi nedir? Her zaman trendler oluyor. Yanlış şeyler oluyor. Kötülükler, günahlar, ahlaksızlıklar olur. Ama onlara uymayın diyor. Bunun yerine bak Tanrı'nın iyi, hı hı, beğenilir ve yetkin isteğinin ne olduğunu ayırt edebilmek için düşüncenizin yenilenmesiyle değişin. Her bir inanlı her sabah her gün Rab bugün benim için senin isteğin nedir? Onu düşünerek dua eder ve ona göre davranacak. Tanrı'nın isteği kutsal olmaktır. Tanrı'nın isteği herkesle barış içinde olmaktır. Tanrı'nın isteği insanlara yardım etmektir. Tanrı'nın isteği merhametli olmaktır. İncil diyor Rabbi İsa 5. bölüm diyor ki ne mutlu merhametli olanlara. Nedir merhamet? Başkasına acı, değil mi? Başkasının duygularına ortak olur. Başkalarının eğer ekonomik sorunları varsa yardım eder. Bütün bunlar güzel, değil midir?
1: Evet, kesinlikle öyle. Ve her bir Hristiyan tabii ki bütün yaşamını Mesih'e adadığında ve onun öğretileri içerisinde yaşadığında gerçekten tuz ve ışık olacaktır bulunduğu yerde.
0: Amin, olalım.
1: Evet, olalım. Çok keyifli bir sohbetti gerçekten ama programımızın sonuna geldik. Behnam Bey, çok teşekkür etmek istiyorum sizlere. Sevgili dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Bizleri sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşleriniz varsa eğer soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Herkese esenlik olsun.

0: Radyo Maranata'da bu akşam yepyeni bir program başlıyor.
1: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
1: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
0: Çelişkiler ve İncil ilk bölümüyle bu akşam Türkiye saatiyle 6'da. Kaçırmayın.
3: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
4: Sürekli hareket halinde misiniz?
3: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
4: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
3: Endişelenmeyin.
4: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
3: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
5: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
6: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.

Ey her şeye gücü yeten Tanrımız! Bizden önceki Hristiyanlar için sana şükrediyoruz. İsa'nın kanıyla onlara zafer verdiğin için sana teşekkür ediyoruz. Bizi de senin mutlu ve kutsal azizlerin yap. Sana güvenenlere yardım et. Öyle ki bu yüce mücadelede dayanalım. Ve zorluk geldiğinde bile imanla sabredelim. Bize lütfunu ver. Bize lütfunu ver ki cennetinde sana yardım et.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
2: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
2: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
2: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
2: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Bayitekin.
2: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Radyo Maranata'da bu akşam yepyeni bir program başlıyor.
5: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
6: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
5: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
6: Gerçekler sorulardan korkmaz.
4: Çelişkiler ve İncil ilk bölümüyle bu akşam Türkiye saatiyle 6'da. Kaçırmayın.
7: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
0: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.

0: Radyo Maranata'da bu akşam yepyeni bir program başlıyor.
1: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
1: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
0: Çelişkiler ve İncil ilk bölümüyle bu akşam Türkiye saatiyle 6'da. Kaçırmayın.
3: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
3: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
3: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
4: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? Bilgi @radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
6: Henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.

Sevgi dolu Tanrımız, bizim her şey için şükretmemizi istiyorsun. Güzel sözlerinle korkmamamız ve tüm kaygılarımızı sana bırakmamız için bizi teşvik ediyorsun. Bizi tüm imansızlıklardan ve şüphelerden koru. Bizi kutsal ruhunla her gün yenile. Öyle ki her zaman senin ölümsüz sevgini görelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama,
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da bu akşam yepyeni bir program başlıyor.
3: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
4: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
3: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
4: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil ilk bölümüyle bu akşam Türkiye saatiyle 6'da. Kaçırmayın.
5: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı başlıyor. Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Günah ve Erdem programına hoş geldiniz. Ben Aydın Kutlu. Bu program serisi boyunca konuğum Kartal Protestan Kilisesi Pastörü Nuh Baytekin. Nuh Bey, siz de hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: Sağ olun. Yine sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum.
0: Evet, bizler sizle birlikte olmaktan gerçekten mutluluk duyuyoruz. Bereketli bir program oluyordur umarım dinleyicilerimiz için de. Bir program serisi hazırlıyoruz onlar için. Bu program serisi boyunca aslında günah ve erdem konularını ele alıyoruz. Yaşamımızdaki günahların yerine hangi erdemleri koyabiliriz? Ve bunlar neden önemli? Yani günah neden büyük bir problem? Bu erdemlerin yaşamımızda olması bize nasıl katkı sağlıyor? Ruhsal yaşamımız için nasıl etki ediyor? Bunları ele almaya çalışıyoruz. Bugün de küfür kavramını ele alacağız. Küfür ve karşılığında güzel sözü nasıl yaşamımızda aslında harekete geçirebiliriz? Nasıl güzel sözle konuşabiliriz? Ya da toplumumuzdaki deyimle tatlı dilli olabiliriz? Bunu ele alacağız. Bu konuda sorularınız olursa soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize iletebilirsiniz. Aynı şekilde tüm sosyal medya platformlarında da @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz, takip edebilirsiniz. Nuh Bey, sözlerimiz gerçekten bu kadar önemli mi? Yani ağzımızdan çıkan sözler hem Tanrı katında hem ruhsal yaşantımız için gerçekten bu kadar önemli mi?
1: Evet, önemli diyebiliriz çünkü sözlerimiz hem manevi pratik hayatta büyük bir güce sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bunun kaynağını nasıl açıklayabiliriz? Tanrı evreni yaratırken ol dedi oluyor. Yani Tanrı emrettiğinde ağzından çıkan söz buyurduğu gibi olduğunu görüyoruz. Mesela yaratılış 1. bölüm 3. ayete baktığımızda Tanrı ışık olsun diye buyurdu. Ve ışık oldu. Yani Tanrı'nın sözünde bir yetki var ve Tanrı'nın ifadesiyle hani bu söze baktığımız zaman Tanrı'nın sözünde yaratıcı bir güç ortaya çıktığını görüyoruz. Şimdi diyeceğiz ki bunun bizimle ne alakası var? Tanrı insanı kendi suretinde yarattığı için aslında bir anlamda insanın sözlerinde de hayat üzerine derin bir etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Yani bizler Tanrı'nın benzeyişinde yaratıldık. Hayvanlardan ya da farklı cisimlerden farklı olarak bizler konuşabiliyoruz, bizim düşünebiliyoruz, düşündüklerimizi konuşabiliyoruz, eğitebiliyoruz, öğretebiliyoruz. Bunların çok büyük etkisi oluyor ve Kutsal Kitap bu anlamda şunu da öğretiyor. Mesela Süleyman Özdeyişleri 18. bölüm 21. ayette diyor ki dil ölüme de götürebilir, yaşama da. Konuşmayı seven dilin meyvesine katlanmak zorundadır. Yani burada baktığımız zaman insanın dilinin, insanın sözlerinin ne kadar büyük bir etkisi olduğunu, yaşama da ve ölüme de götürebileceğini söylüyor ve günümüzde bunun örneklerini çok görüyoruz. Mesela küçük bir genç kız, okulda arkadaşları sürekli onun şişmanlığından, dış görünüşüyle ilgili eleştirilere maruz kalıyor. Hoş olmayan sözlere maruz kalıyor. Ve bu çocuk psikolojik olarak bunalıma giriyor ve intihara kadar sürüklenebiliyor ve o söylenen sözler onu ölüme götürdüğünü görürsün ya da onun hayatını mahvettiğini görürsün. Bunun gibi daha birçok örnekler var ya da söylenen sözlerle kişinin hayatı tamamen değişebiliyor, yaşama kavuşabiliyor. Özellikle sözün gücü hakkında Tanrı'nın bize verdiği bir uyarı da var. Matta 12. bölüm 36-37. ayetlerde şöyle söylüyor. Size şunu söyleyeyim. İnsanlar söyledikleri her boş söz için yargı günü hesap verecekler. Kendi sözlerinizle aklanacak, yine kendi sözlerinizle suçlu çıkacaksınız. Yani insanların ağzından çıkan her bir boş sözün hesaba çekileceğini belirtiyor. Çünkü o sözlerimiz insanların hayatını etkileyebildiği için Tanrı bize böyle bir şey söylüyor. Yani söylediğiniz sözlerle suçlu da çıkabileceksiniz, aklanabileceksiniz. Yani bu anlamda sözlerimizin ne kadar etkili olduğunu, gücünün ne kadar büyük olduğunu, önemli olduğunu söyleyebiliriz.
0: Evet, siz bahsettiğiniz aslında Tanrı'nın suretinde yaratıldık ve bugün bizler bu mikrofonların karşısındaysak ve bir şekilde Mesih'e tanıklık ediyorsak bir noktada yaşamımızın bir noktasında Tanrı sözünün bize temas etmesi, Tanrı sözünün yaşamımızı değiştirmesiyle alakalı. Halle söz genel olarak etkilidir, yaşamlarımızda bunu görüyoruz. Tanrı'nın sözü nasıl bizi değiştirdiyse, Tanrı'nın sözü nasıl bize yaşam veriyorsa, yaşam verme fırsatı sunuyorsa aslında bizim de ağzımızdan çıkan sözlerin insanlar için fırsat olması, aslında yine yaşam vermeyi amaçlaması önemli. Tabii ki Tanrı'nın sözüne insanları bu konuda yönlendirmek de önemli. Yakup 3. bölüm 5. ayette diyor ki, bunun gibi dil de bedenin küçük bir üyesidir ama büyük işlerle övünür. Düşünün, küçücük bir kıvılcım koca bir ormanı tutuşturabilir diyor. 6. ayette, bir sonraki ayette, dil de bir ateş, bedenimizin üyelerinin arasında bir kötülük dünyasıdır. Bütün varlığımızı kirletir, cehennemden alevlenmiş olarak yaşamımızın gidişini alevlendirir diyor aslında. Dili aslında bütün yaşamımızı yönlendiren, her ne kadar önemsiz görsek de bütün yaşamımızı aslında yönlendiren,
1: etkisi olan
0: bir şey olduğunu, bir kavram olduğunu burada görüyoruz. Peki bu ayetlerde biraz aslında giriş yapmış olduk ama küfür gerçekten ölümcül mü Nuh Bey?
1: Yani Hristiyan bakış açısıyla baktığınız zaman küfür ciddi ve ölümcül bir günah olarak görülebilir. Onun verdiği sonuçlardan dolayı. Tabii bu küfürün kime söylendiği de önemlidir. Ölümcül olmasında öne çıkan şey, bu küfür Tanrı'ya, onun kutsallığına yapılan bir hakaretse bu bağışlanmayacak bir günaha girebiliyor. Ama insana karşı yapılmış bir şeyse de bununla ilgili de ölümcül olduğu konusunda Kutsal Kitap bizi uyarıyor. Birkaç ayet aslında bu konuda örnek vermek istiyorum Kutsal Kitap'tan. Leviler 24. bölüm 16. ayette Rab'be söven kesinlikle öldürülecektir. Rab'be söven herkes öldürülecektir. Yani kim olursa olsun Tanrı'yı, Rab'i söven ya da kötü bir söz söyleyen kişi Tanrı katında cezalandırılacağı hakkında, küfürlü konuşan kişinin cezalandırılacağı hakkında eski anlaşmada söylüyor. Yeni anlaşmada, yani İncil'e baktığımız zaman, Matta 12, 21, 31. ve 32. ayetlere baktığımız zaman, bunun için size diyorum ki insanların işlediği her günah, ettiği her küfür bağışlanacak ama ruha edilen, yani Tanrı'nın ruhuna edilen küfür bağışlanmayacaktır. Ve bu ayette İsa kutsal olanı kasten küçümseyen bir yüreğin bağışlanmayacağını, özellikle kutsal ruha yapılan küfürün, bilerek isteyerek yapılan bir küfürün bağışlanmayacağı günah olarak görüyor. Çünkü şeytan da bu ağza sahip, küfreden, Tanrı'ya hakaret eden bir öze sahip. O yüzden o nasıl yargılandıysa bu şekilde konuşan kişi de ölümcül bir günah işlemiş olduğunu ve ölümle cehennem ateşine atılacağı hakkında bir yargı var. Son bir örnek daha vermek istiyorum. Bu Tanrı'ya edilen küfürdü ama insana edilen küfür ya da aşağılayıcı bir söz için ne söyleyebiliriz? Bunu İsa Mesih dağdaki vaazında özellikle belirtiyor. Matta 5. bölüm 22. ayete baktığımız zaman diyor ki, kim kardeşine aşağılayıcı bir söz söylerse yüksek kurulda yargılanacak. Kim kardeşine ahmak derse cehennem ateşini hak edecektir. Yani burada ahmak demek, o da bir aşağılayıcı küfür, hakaret içeriyor. Ve böyle bir kişinin cehennem ateşini hak edeceğini söylüyor. Bunu bir peygamber ya da sıradan bir öğretmen söylemiyor. Bunu Tanrı olan İsa Mesih söylüyor. Ve ne kadar kesin olacağını üstüne basa basa söyleyebiliriz. Evet. O yüzden hem Tanrı'ya hem Tanrı'nın suretinde yaratılmış insana küfür etmek çok ağır bir şekilde cezalandırılacağı ve ölümü hak edeceği konusunda Kutsal Kitap'ın öğretisi var.
0: Peki neden küfür ediyoruz Nuh Bey? Yani şu an baktığımız zaman özellikle toplumumuzda da çok sık böyle maalesef işte nokta virgül yerine kullanılan bir hale geldi küfür. Ve çok sık duyuyoruz çevremizde. Bizi de rahatsız ediyor, çevremizi de rahatsız ediyor aslında ve kendimizi de kirletmiş oluyoruz. Peki bu küfür neden var? Yani insan oğlu olarak neden buna bir meyilimiz var?
1: Yani şu şekilde, aslında İsa Mesih de diyor ki mesela Matta 12. bölüm 34. ayette diyor ki, çünkü ağız yürekten taşanı söyler. Yani insanın yüreği kirliyse diyor, hazinesinde hani ne bulunduysa onu çıkartabiliyor. Yüreği kirliyse ağzından çıkacak sözler de kirlidir. Yüreği temizse, kutsalsa ağzından da olursa iyi şeyler çıkacaktır. Çünkü yürek, ağız yürekten taşanı söylüyor diyor. Bu yüzden insanların yüreği bu günahla dolu olduğu için, yozlaşmayla dolu olduğu için onların ağzından çıkacak sözler de doğal olarak küfür ya da bu kötü sözler olacaktır. Yani bir kişi İsa Mesih'te değilse, İsa Mesih'i kurtarıcı olarak kabul etmiyorsa, kendi günahlarından tövbe etmiyorsa, o günahın özü onların içinde bulunduğu sürece küfürlü konuşmak çok doğal bir şekilde ağzından çıkacaktır. Bir diğer şey de dilini kontrol edememek var. Sen az önce okudun, aslında önemli bir ayet Yakup'tan okudun. Dilin bir ateş, bedenimizin üyeleri arasında bir kötülük dünyası olduğunu söyledin. Bütün varlığımızı kirletebileceğini söyledin. Bu anlamda bizim dilimizi kontrol etmemiz gerekirken ve konuşmalarımıza dikkat etmemiz gerekirken öfke, stres ya da sabırsızlık zamanlarında dilimizin kontrolünü kaybediyoruz ve ne oluyor? Doğal olarak küfürlü bir şekilde konuşabiliyoruz ve bizim toplumumuzda çok olduğunu söyledin. Ben bu konuda da değinmek istiyorum. Farklı ülkelerde, farklı topluluklarda bulundum. Dünyanın neresine gidersen gidin insanlar küfür ediyor ama özellikle bizim toplumumuzda daha çok küfür etmesi aslında bu yaşadığı insanın çevresinden etkilenebileceğini gösteriyor. Yani bir kişi küfürün yaygın olduğu bir çevrede büyüyorsa ve orada yaşıyorsa bu alışkanlığı çok, çok kolay bir şekilde, yani bizim babalarımız, görüyoruz abilerimiz, dayılarımız, amcalarımız ufak bir çocuk konuşmaya başladığında küfür öğretmeye çalışıyor. Doğru. Sanki o çok şeker bir şey, çok tatlı bir şeymiş gibi, git şuna küfür et, git şuna şunu söyle gibi ve o küfürün o kadar sanki doğal, güzel, gülünç, eğlenceli bir şey olarak öyle hitap ediyoruz ve konuşmalarımızın çoğunda iki kelimeden biri küfür oluyor, aşağılayıcı söz oluyor ve bu toplumda o kadar yaygınlaşmış ki insanlar bunu artık normal görmeye başlamış. Normal bir konuşma gibi algılıyor. Küfürlü konuşmayınca tam tersine seni yadırgayabiliyor. Doğru. Ve bu bizim hayatımıza aslında çok büyük zararlar veren bir şeydir. Ama dediğim gibi yetiştiğimiz toplum, ortam bizi bu konuda etkileyebiliyor. Ve yüreğimiz de kötüyse, aynı zamanda Tanrı'yı tanımıyorsak, Tanrı'ya iman etmiyorsak bu çok normal bir şekilde ortaya çıkmaktadır.
0: Ve Yakup bölümünde yine aslında Yakup 3. bölüm... Ben de aslında Mesih'e iman etmeden önce maalesef çok küfür eden bir insandım ama Mesih'e iman etmemle beraber özellikle bu ayetlerden sonra tamamen hayatımdan çıktı. Gerçekten Rabbin benim için bir mucizesidir bu. O yüzden Rabbime şükrediyorum bu konuda. 3. bölüm 8. ayette diyor ki ama dili hiçbir insan evcilleştiremez. Dil öldürücü zehirle dolu, dinmeyen bir kötülüktür diyor. Peki çözüm nedir? Yani dil bu kadar kötü bir durumdaysa Tanrı'nın isteği nedir ve çözüm nedir burada?
1: Öncelikle Tanrı'nın isteğini belirtelim. Çözüme geçelim. Tanrı'nın isteği aslında dilin kutsal bir şekilde kullanılmasını istiyor. Çünkü Tanrı'nın özü de kutsaldır. Ve Tanrı'nın ağzından yapıcı, insanı yaşama götüren, teşvik eden, cesaretlendiren, doğruluğa yönelten sözler çıktığı gibi Tanrı'nın bizden istediği şey de dilimizin kutsallaşmasıdır. Bu dilimizin kutsallaşmasını örnek gösterirsek Tanrı'yı yüceltmek olabilir. İnsanlara sevgiyle yaklaşmak, yapıcı konuşmalar olarak açıklayabiliriz ve bunun biraz derinlemesine girdiğimiz zaman Tanrı dilimizin sadece yapıcı, lütufkar, olumlu sözlerle dolmasını istiyor. Yani küfürün bu isteğin tersi olduğunu söyleyebiliriz. Efesler 4. bölüm 29. ayette diyor ki ağzınızdan hiç kötü söz çıkmasın, iştenler yararlansın diye ihtiyaca göre başkalarının gelişmesine yarayacak olanı söylüyor. Yani yapıcı olan, saygılı olan, lütufkar olan sözlerle, kimseye zarar vermeyen, incitmeyen ama yaşama götüren, teşvik eden sözler kullanmamızı istiyor. Aynı zamanda Tanrı insanların yüreklerinin kutsal ve saf tutmalarını istiyor. Çünkü az önce de dedik ya, yürek kirliyse yürekten çıkacak, ağzımızdan çıkacak sözlerle yürekle bağlantılı olduğu için ağzımızdan küfür çıkar. Ama yüreğimizi Tanrı önünde kutsal ve saf bir yüreğe sahip olursak, günahlardan arındırırsak, o zaman ağzımızdan çıkacak sözlerde daha lütufkar, daha doğru, daha övgü dolu sözler olacaktır. Ben de bunu İsa Mesih'e iman ettiğim zaman görüyorum. İsa Mesih'e iman etmeden önce benim de genellikle küfürlü konuşurduk. Yani arkadaşlar arasında hep böyleydi. Küfürlü konuşurduk. Ama İsa Mesih'e iman ettikten sonra yüreğimi günahlardan arındırmaya başladıktan sonra benim ağzımdan daha çok Tanrı'ya övgü sunmak, başkalarının zayıf noktalarını eleştirmek ya da aşağılamak, hor görmek, küfretmek değil de onları teşvik edip onları müjdeye ya da başka Tanrı'ya yönlendirmek konusunda konuştuğumu fark ettim. Bu da benim hayatımda önemli bir Tanrı isteğinin gerçekleştiğini gösterir. Çözüm olarak ne yapabiliriz? Aslında sözlerimize dikkat etmemiz gerekiyor. Yani ağzımızdan çıkan her sözün Tanrı'nın hoşnutluğunu kazanması gerektiğini düşünmemiz, hatırlamamız lazım. Tanrı önünde hesap vereceğimizi hatırlamamız lazım. O yüzden söylediğimiz sözleri insanları yaşatabilir, öldürebilir. Bunun bilincinde olarak konuştuğumuz sözleri aslında düşünerek kullanmamız gerekiyor. Yakup 3. bölüm 10. ayet, yine senin okuduğun bölüme paralel olarak övgü ve sövgü aynı ağızdan çıkar. Kardeşlerim, bu böyle olmaması gerekiyor. Yani Tanrı'ya inandığını söyleyen, İsa Mesih'i kurtarıcı olarak kabul ettiğini söyleyen hem Tanrı'yı övüp bir yandan da kardeşini sövüyorsa bu böyle olmaması gerekiyor. Bizler sözlerimize dikkat etmemiz lazım. Tanrı'yı öven, insanların gelişimi için, yararı için olan sözleri konuşmamız gerekiyor. Çözüm olarak Tanrı'nın sözünü hayatımızda koymak çok önemli. Yani ben yüreğini neyle doldurursan düşüncelerin, eylemlerin, sözlerin hep onunla bağlantılı olduğu gibi ben Tanrı'nın sözünü insan yüreğine yerleşmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani Tanrı'nın bize verdiği yöntem bu. Onun sözü üzerine derin derin düşünmek, onu uygulamaya çalışmak, bu bizim dinimizi de kutsallaştırıyor. Çünkü insanlarla görüştüğümüz zaman Tanrı'nın sözündeki o bereketleri paylaşıyorsun, teşvikleri paylaşıyorsun, Tanrı'nın yanlış dediği şeyleri anlayıp bunlarla insanları uyarabiliyorsun. Bu senin ağzından çıkan sözleri de değişmesine yardımcı oluyor. Bir yöntem de aslında Tanrı'nın da bize söylediği ve benim de kendi hayatımda başarılı gördüğüm bir yöntem. 1. Korintliler 15. ve 33. ayette diyor ki kötü arkadaşlıklar iyi huyu bozar diyor. Evet. Benim çevrem genellikle serserilerdi. Yani sokaktaki serseri tabiriyle başıboş dolaşan arkadaşlarımdı. Ve bizler genellikle her zaman küfürlü konuşuyorduk. Bu normal bir konuşma stiliydi. Ama o insanların içinde bulundukça benim de daha çok küfürlü konuştuğumu gördüm. Ve onlarla arama bir mesafe koymaya başladım. Ve bazı arkadaşlarımı uyardım. Ben artık İsa Mesih'e iman ediyorum. Ve küfürün doğru olmadığını, zararlı olduğunu farkındayım. Ve bu Tanrı'nın önünde hoş bir şey değil. Bana yardım edin. Benim yanımda küfürlü konuşmayın. Eğer ben küfürlü konuşursam da beni bu konuda uyarın diye. Ve bu aslında topluluktan o topluluğun değişmesi ve arkadaş çevremin değişmesi, bazı şeylere dikkate almam benim düzelmeme de bir çözüm oldu. Benim hayatımda küfrün çıkmasına, yok olmasına sebep oldu. Bu kilise topluluğuyla da birlikte olduğunuz zaman bu daha çok etkin bir şekilde hayatınıza çıkıyor zaten.
0: Evet, ve tabii ki bir kişi Mesih İsa'ya iman ettiği zaman biz biliyoruz ki bir şekilde aslında Tanrı'nın ışığı oluyor. Bu dünyadaki ışığı olmaya başlıyor. Mesih'e benzediği ölçüde bu dünyanın ışığı olmaya başlıyor. Ama elbette biz Mesih'e iman ettiğimiz halde dünyaya benzemeye başlıyorsak o zaman orada bir problem vardır. Çünkü Tanrı aslında bizim dünyanın bize benzemesini istiyor. Dünyanın aslında Mesih'e benzemesini istiyor. Ve bizi de bu sayede aracılar olarak kullanmak istiyor. Halil, dediğiniz gibi çevremizde bulunduğumuz o toplum, biz onlara etki edemiyorsak, onlar bize etki ediyorsa eğer orada bir problem var demektir. Bir üzerine düşünmesi gereken bir şey var demektir. İsterseniz burada bir virgül koyalım. Kısa bir ara verelim. Aranın ardından devam edeceğiz.

0: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
1: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
2: Program, konu ve konuklarımızdan haberdar olmak için bizi takip edin. Sosyal medya hesaplarından @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
1: Radyo Maranata.
3: Kıymetli Radyo Maranata dinleyicileri, kısa bir aranın ardından karşınızdayız. Günah ve Erdem programıyla tekrar birlikteyiz sizlerle ve konuğum Kartal Protestan Kilisesi Pastörü Nuh Bey, Nuh Baytekin. Bugün küfür ve güzel söz konularını konuşuyoruz. Yaşamımızda aslında bu küfür alışkanlığı varsa yerine nasıl güzel sözü koyabiliriz, ona değineceğiz şimdi birazdan. Bu konuda sorularınız varsa soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize iletebilirsiniz. Aynı şekilde tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Oradan bizi takip edebilirsiniz. Nuh Bey, ilk yarıda biraz aslında sözlerimizin öneminden bahsettik. Şimdi şunu sorarak giriş yapmak istiyorum. Küfür varsa yaşamımızda eğer, yani küfürün karşısında hangi erdemleri geliştirebiliriz?
4: Küfürün karşısında aslında kişinin dilini ve yüreğini dönüştürmesi için bazı erdemlerin geliştirilmesi şart gerekiyor. Kutsal Kitap ışığında yine buna bakacağız. Senin verdiğin örnekler de var. Ama Kutsal Kitap'taki yine bağlamda konuşacağız. Öz denetim gerekiyor aslında. Öz denetim erdemini küfür karşısında kullanmamız gerekiyor. Çünkü kişinin kendisini ve konuşmalarını denetlemesi gerekiyor. Öfkelendiği zaman, kızdığı zaman, sabırsızlıkla ya da hayal kırıklığına uğradığı zaman genellikle dilinin ağzına geldiği gibi ya o anki öfkeyle konuşmak değil, kutsal ruhun yardımıyla sakinleşebilmesi ve konuşmalarını kontrol etmesi, özünü denetlemesi gerekiyor ve biz de her zaman hatırlatıyoruz dinleyicilere. Galatyalılar 5. bölümde ruhun meyveleri hakkında bize bilgi veriyor. Yani Tanrı'nın ruhu bizim hayatımıza, İsa'ya iman ettiğimiz zaman, bizim hayatımıza girdiği zaman bizim hayatımızda yardım ediyor. Yani bizim Tanrı'nın sözüne göre yaşayabilmemiz, onun doğruluğu gördüğü şeyleri hayatımızda uygulayabilmemiz için kutsal ruh bize yardım ediyor. Ve öz denetim denilen, özümüzü denetleyebilen, kendini kontrol edebilen güç de kutsal ruh aracılığıyla bizlere veriliyor. O anlamda baktığımız zaman özümüzü denetleme erdemini geliştirebiliriz. Tabii bunun için kutsal ruhla dolmamız gerekiyor. Kutsal ruhla dolmanın en güzel yanı alçak gönüllü bir şekilde kendi hayatını Tanrı'ya vermek.

0: Efesliler 4. bölüm 2. ayette de zaten Paulus'un uyarısı var. Diyor ki her zaman alçak gönüllü, yumuşak huylu ve sabırlı olun. Ve alçak gönüllü, yumuşak huylu, sabırlı olduğumuz zaman o öfkeden, o anki sabırsızlıktan hemen ağzımızdan küfür değil. Tam tersine kendimizi biraz daha sakin bir şekilde kontrol edebileceğimiz bir zaman oluyor. Ve yine senin değindiğin güzel söz söyleme, yani küfür yerine bizler sahip olmamız gereken şey insanları yaşatan, teşvik eden, cesaretlendiren, öven ya da kötü anlamda övmek değil de gerçekten doğru bir anlamda övme, övgü, sevgi ve şefkat sözlerini değiştirmemiz gerekiyor. Dilimizin olumlu bir şekilde kullanılması için güzel sözleri kendimize alıştırmamız gerekiyor. Küfür yerine genellikle dediğim gibi yapıcı sözleri nasıl konuşabiliriz? Bu kelimeleri günlük hayatımızda kullanmaya çalışarak, ailemizden başlayarak, eşimizden, çocuklarımızdan ya da arkadaşlarımızdan uygulayarak konuşmalarımızı değiştirebiliriz ve sevgi, şefkat, güzel sözleri hayatımıza koyabiliriz. Bir konuda daha örnek vermek istiyorum. Bilgelik erdemine de sahip olmamız gerekiyor. Çünkü bilgelik dilin doğru zamanda doğru şekilde kullanmasını öğretiyor. Bizler genellikle akılsızlık yaptığımız zaman ne oluyor? İnsan akılsızca davrandığı zaman ağzına geldiği konuşuyor, düşünmeden konuşuyor, başkasına zarar verecek şekilde konuşuyor, kötü konuşuyor.
1: Doğru.
0: Ama bilgelik nerede nasıl konuşulması gerektiğini doğru bir şekilde yardım ediyor ve bilge bir kişi sözlerin başkaları üzerindeki etkisini anlıyor ve küfürden kaçınıyor. Süleyman Özdeyişleri 15. 1. ayette diyor ki yumuşak yanıt gazabı yatıştırır. Oysa yaralayıcı söz öfkeyi alevlendirir ve bizlerin yapması gereken şey gerçekten yumuşak yanıt verebilmek, öfkeyi alevlendirmeyen doğru yerde doğru sözleri kullanabilmek için Tanrı'ndan duayla bilgelik istememiz gerekiyor. Çünkü Rab'de bir konuda eksiniz mi var? Benden isteyin. Bilgelikten eksiniz mi var? Benden dileyin. Yani bizim Tanrı'dan, ben sık sık kendi hayatımda Tanrı'ya dua ederken istediğim şey bilgelik. Süleyman, Kral Süleyman bile hayatında bir topluluğu yönetebilmek, Tanrı'nın iradesini yerine getirmek için Tanrı'dan istediği en önemli şeyin bilgelik olduğunu görüyoruz ve aslında bizim hayatımızda da küfürü karşı olarak hani hangi erdemi geliştirebiliriz dersek Tanrı'dan bilgelik isteyip bilgelik erdemini hayatımızda uygulayabiliriz.
1: Evet. Ve bunun için aslında yani bir yaşam amacımızın olması, Tanrı'da yaşam amacımızı bulmak da önemli diye düşünüyorum. Çünkü bir kişi Mesih'e iman etmişse bunun sayesinde aslında bir şekilde Tanrı'nın çocuğu oluyor ve Tanrı'nın ailesine kabul ediliyor. Tanrı ile aramızdaki o engel ortadan kalkıyor aslında, günah problemi ortadan kalkıyor. Ve bu sayede aslında Tanrı'nın temsilcisi olmaya başlıyor. Yani Tanrı'yı temsil eden, Tanrı'nın çocuğu haline gelmiş oluyor ve bunu aklımızda bulundurduğumuz zaman bu tarz durumlarda belki davranışlarımıza daha çok dikkat etme, özdenetim sahibi olma ve kendimizi sınama erdemlerinin de geliştiğini bir şekilde yaşamımızda görüyoruz. Çünkü artık kendimiz için yaşamıyoruz, Tanrı için yaşamaya başlıyoruz ve Tanrı'yı temsil ediyorsak o zaman tabii ki düzgün bir dilimizin olması gerekiyor, küfretmememiz gerekiyor, güzel söz söylememiz gerekiyor ve kendimizi yüceltme ya da işte sizin bahsettiğiniz gibi belki sabırsızlık durumlarında daha çok küfür ediliyor. Ve genelde kendimize saldırı hissettiğimiz zamanda da bunu
0: Doğrudur.
1: kullanıyoruz, küfre düştüğümüzü görüyoruz. O tarz durumlarda aslında yine yüceliği Tanrı'ya vermeyi bilmek ve kendimizi yüceltme değil de genel bağlamda büyük resme odaklanarak aslında onun yaratacağı etkiye bakmak da belki bu noktada önemli olabilir. Bunun için de tabii ki önce Tanrı'yı tanımamız gerekiyor ve Mesih İsa'ya iman etmemiz gerekiyor ki çünkü İsa'nın kendisi görünmeyen Tanrı'nın görünümüdür ve biz yalnızca Mesih İsa'ya iman aracılığıyla Tanrı'ya ulaşabiliyoruz, ona erişebiliyoruz, onunla barışmış oluyoruz. Güzel söz söylemeyi nasıl pratik edebiliriz belki, peki Nuh Bey, yaşamımızda?
0: Yani aslında bugünkü konuştuklarımızın bir özetini çıkarırsak, küfürlü konuşmak Tanrı'nın bizden istediği yaşam biçimine aykırı bir şeydir. Zararları olduğunu söyledik, ölümcül etkileri olduğunu, kalıtsal hastalıklar, travmalara sebep olabileceğini ve bunun Tanrı'dan gelmeyen, doğru olmayan bir davranış olduğunu ve Tanrı bizim her boş konuşmamızı konuşacağımız sözler için bizi yargılayacağını göz önünde bulundurduğumuz zaman, bence bunları göz önünde bulundurduğumuz küfür yerine güzel sözleri kullanmaya çalışmaya başlayacağız. Yani günah, küfürün etkilerini, olumsuz etkilerini bilinçlendiğimiz zaman, o zaman bizler

0: bunu bırakıp daha güzel sözler söylemeye pratikte yapabiliriz. Bunun için şunu söylemek istiyorum. Empati geliştirmek gerekiyor. Yani başkalarının duygularını, bakış açılarını anlamak gerekiyor. Empati dediğimiz. Ve bir kişi karşısındaki insan ne hissettiğini düşünerek konuşursa sözleri doğal olarak daha nazik ve yapıcı olacaktır. Ve pratikte bunu nasıl yapabiliriz? Bu söz başkasını nasıl etkiler sorusunu sürekli kendimize sormamız gerekiyor. Yakup'ta da çıkıyor yine birinci bölümde yanlış hatırlamıyorsam. Diyor ki dinlemekte çabuk, konuşmakta yavaş olun. Neden? Biz genellikle dinlemiyoruz. Ağzımıza geldiği gibi konuşuyoruz. Ama bilgelik bize öğreten Tanrı'nın bilgeliğini öğretiyor. Dinlemekte çabuk olun. İyi dinleyin. Dinlemeye çalışın ama konuşurken yavaş olun. Neden? Çünkü senin ağzından çıkacak sözün etkisi var, gücü var. Tabii. Ve bu başkasına kötü etkileyebilir. O zaman senin şunu söylemen, bu söz başkasını nasıl etkileyebilir? Önce bir düşün. Ondan sonra biz ne yapıyoruz genellikle? Kötü söz söylüyoruz, küfrediyoruz, aşağılıyoruz, lanet ediyoruz, eleştiriyoruz. Ondan sonra kusura bakma yanlış söylüyorum. Onun o ağzımızdan çıkan sözü getirdiği sonuçları düzeltmek için çok büyük emek harcıyoruz. Sen bunu yapmaman için ne yapman lazım? Kırıcı olmamak, başkasını yaralamamak, zarar vermeden önce ağzına bir bekçi koy. Anlatabiliyor muyum? Hatta bir mezmur yazarı diyor ki Rab benim ağzıma bekçi koy. Bekçi koy ki kötü şeyler çıkmasın. Doğru. Anlatabiliyor muyum? O yüzden birisine karşı bir söz söylerken bunun etkileri ne olur diye düşünmemiz gerekiyor. Aynı zamanda iletişim becerilerini geliştirmemiz gerekiyor. Ben üniversitedeyken profesörlerimiz ya da dil okulundayken yabancı dil öğrenirken o ülkedeki kültürde nasıl karşı tarafa empati yaparak, nasıl karşı tarafı olumsuz bir konuda da onu ikna ederek ya da onu doğru bir şekilde cevap vermenin nasıl bir hangi kelimeleri kullanmak, nasıl konuşmak gerektiğini, kavgaya götürmeden, öfkelenmeden nasıl bunu çözebileceği konusunda konuşmaları, kelime dağarcığını geliştirmek gerektiğini öğrenmiştim. Bu benim için çok faydalı olmuştu ve bence de pratik olarak güzel sözleri öğrenmemiz ve insanları kırmadan ya da onlara zarar vermeden nasıl yapıcı bir şekilde konuşabiliriz? Bunu anlamda kendimizi geliştirmemiz gerekiyor ve kutsal kitap üzerine, yani Tanrı'nın sözünün üzerine derin düşündükçe, o sözleri benimsedikçe genellikle ne olacak? Yüreğimiz, düşüncelerimiz o sözle dolu olduğu için daha teşvik edici, cesaret. Ben mesela kiliseye gittiğim zaman ya da biriyle karşılaştığım zaman, imanlı biriyle karşılaştığım zaman beni o kadar teşvik ediyorlar ki benim yüreğimdeki birçok yara, birçok üzüntü, birçok kederim onların ağzından çıkan teşvik edici sözlerle düzeldiğini ve daha çok Tanrı'ya yöneldiği imanımın büyümesine yardımcı oldu. Bu anlamda Tanrı'nın sözünü rehber almak, aynı zamanda kutsal ruhu rehber almak, az önce de değindiğimiz bir nokta, kutsal ruhu rehber almak, bu bizim için pratik yapmakta yardımcı olacaktır. Son olarak dua ederek Tanrı'dan yardım isteyelim. Rab benim konuşmalarım insanlara yapıcı olsun. Mesela sabah uyandığımızda bugün iş yerine gideceğim, bugün okula gideceğim ya da ailemdeki insanlarla ya da önemli bir görüşmem var, yapıcı bir konuşma olsun. İnsanlara zarar verecek bir konuşma olmasın. Doğru bir konuşma olsun. Bana zarar verecek bir şey olmasın gibi. Bu şekilde dua ederek Rabbin yardımını da almamız bize pratik bir sonuca götürecek.
1: Programın başında biraz bahsettik ama şimdi kısaca belki değinmek isterseniz tekrar hem hatırlatma amaçlı olur diye düşünüyorum. Sözlerimiz Tanrı ile olan ilişkimizi de etkiliyor mu? Yani evet, insanlarla olan ilişkimizi etkiliyor. Bizim ruhsal yaşantımızı tabii ki etkiliyor. Tanrı ile olan iletişimimizi de etkiliyor mu?
0: Mutlaka. Yani Tanrı bize bir dil verdiyse, ağız verdiyse, kulak verdiyse, bunu yaratan Tanrı aslında bizimle konuşmak istediğini, bizimle iletişim kurmak istediğini biz yaratılışta insanı ilk yarattığı zaman da görüyoruz. Ve Tanrı'nın karakterinin bizimle bir iletişim kurmak istediğini biliyoruz. Evet. Ve bizim ağzımızdan çıkan sözler, mesela ben Tanrı'nın benim hayatıma girmesini istemiyorum, bana dokunmasını, bana karışmasını istemiyorum demek, bu Tanrı'nın bizim özgür irademizle ona istemek ve istememek arasında bir karar veriyoruz ve ona göre Rab bizim düşüncemize, ağzımızdan çıkan sözlere saygı veriyor. Bazen bu sözler bize yargı getiriyor. Mesela örnek vermek istiyorum. Tanrı'nın yargısını getirebiliyor kullandığımız sözler Tanrı'ya karşı. Örneğin çölde Sayım 14. bölüme baktığımız zaman Tanrı İsrail halkını Mısır'dan çıkarmış, onları yedirmiş, içirmiş, çölde korumuş, onları yaşatmış, artık vaat edilen topraklara götürecek, tam girecekler. Ama onlar başkalarının teşvik kırıcı sözlerine sözlerini duydular. Tanrı'nın sözüne önem verme. Başkaları dedi ki biz oraya girsek yok olacağız, öldürüleceğiz, biz giremeyiz, onlarla baş edemeyiz deyince bunlar Tanrı'nın sözünden çok diğer insanların sözüne kulak verdiler ve şunu söylemeye başladılar. Keşke Mısır'da kalsaydık, keşke orada ölseydik, keşke gelmeseydik. Ve Tanrı bunu duyup çok üzülüyor ve Musa'ya şunu söylüyor. Diyor ki bu kötü topluluk ne zamana dek bana söylenecek? Bana söylenen İsrail halkının yakınmalarını duydum. Onlara Rab şöyle diyordu. Varlığın adına ant içerim ki söylediklerinizin aynısını size yapacağım. Yani siz Mısır'da ölmek mi istediniz? Vaat edilen topraklara girmek istemediniz mi? O zaman ben sizin söylediğiniz gibi size yapacağım. Düşünebiliyor musunuz? Tanrı diyor ki senin söylediğin gibi size yapacağım. Yani sen desen Rab ben seninle şunu yapmak istiyorum. Rab ben senin ardından şununla gitmek istiyorum. Ya da Rab ben sana daha çok benzemek istiyorum dediğin zaman ben bunu yapacağım. Ama siz ölmek istediniz. Siz o vaat edilen toprağa girmek istediniz. Ben de sizin sözünüze göre öyle yapacağım deyip o halkın 20 yaşından büyük hepsi ama... Sadece Kalev ve Yeşu dışında hepsi çölde öldü sırf o sözlerinden dolayı. Doğru. Konuştukları olumsuz sözlerinden dolayı. Ve bazen biz Tanrı adına yemin ediyoruz. Sözler veriyoruz. Tanrı diyor ki benim adıma yemin etmeyin, söz verme. Eğer veriyorsanız da o sözleri yerine getirmeniz gerekiyor. Bu Tanrı ile bizim aramızda aslında sorun yaratabiliyor. Öyle bir yönü de var. Bir örnek daha vermek istiyorum. Ağzımızdan çıkan sözler Tanrı'nın önünde önemli olmasının bir sebebi de az önceki süreyle paralel olarak o olumsuzsa olumlu yönü nedir? Dualarımızda imanla edilen dualar, Tanrı'nın önündeki edilen övgüyle yapılan tapınmalar, gerçek tapınmalar, o dualar Tanrı'dan cevap getiriyor. Rab mesela birçok İsa Mesih'te de görüyoruz. Birçok kişinin ağzından çıkan sözlerle senin imanın seni kurtardı diyor. Çünkü ağzından çıkan itiraf o kadar büyük bir şeydi ki onun itirafından dolayı onun hayatını iyileştiriyor. Onu günahlardan özgür kıldığı bazı yönler oluyor. Yani İsa'nın çalışmalarında dualarımızın cevaplanması ve hayatımızda Tanrı'nın işlerinin daha çok açığa çıkması için bizim ağzımızdan çıkan olumlu sözler, doğru sözler bizim hayatımızı da etkileyecektir bu anlamda.
1: Doğru. Bugün bizi dinleyenler arasında varsa eğer yani küfretme alışkanlığını belki bir türlü bırakamayan, belki bununla mücadele eden birisi ne yapabilir Nuh Bey?
0: Özetlemek gerekirse küfretme alışkanlığı altında yatan nedenleri analiz etmemizde sorunu çözmemize yardımcı oluyor. Ve hangi zamanlarda öfke, stres, sosyal etkileşimlerin bir parçası hani olarak mı ben bunu yapıyorum yoksa bir alışkanlık olarak mı yapıyorum? Alışkanlıksa bu alışkanlığın değiştirmesi gerekiyor. Stres, sosyal etkileşimin bir parçasıysa bulunduğum topluluğu değiştirmek ya da yaptığım o stresi azaltmak için bir çözümler bulmak da pratik bir yardım olabiliyor. Ya da alternatif ifade yöntemleri geliştirmek gerekiyor. Başta da söylediğimiz gibi küfür yerine daha hafif ifade edilebilen hata yaptı, hay aksi gibi yani onu küfürle değil de biraz daha yumuşatılmış kelimeler kullanarak ifade etmeyi, zararsız kelimeler kullanmayı alternatif olarak kendimize yapabiliriz. Destek alabiliriz. Ben arkadaşlarımdan destek aldığım için benim yanımda lütfen küfür etmeyin ve küfür edersen beni uyarın. Hatta biraz komik gelecek belki ama kendinize küfür cezası belirleyebilirsiniz. Mesela yapıyoruz ya bazı arkadaşlar. Eğer küfür edersem sana bu kadar ya da ben yemek ısmarlayacağım. Ağzımdan bugün bu kadar şöyle küfür çıkarsa size şunu hediye edeceğim ya da ben şu kadar ben para cezası ödeyeceğim gibi. Aslında bu kişinin kendisini o şeylerden kurtarmak için bir yöntem olabilir. Bu kötü alışkanlığı bırakmak için yöntem olabilir. Ama daha kalıcı bir yöntem istiyorsanız yüreğimizde Tanrı'ya daha çok yer vermek gerekiyor. Evet. Yüreğimizde Tanrı'yla daha çok zaman geçirmek gerekiyor. Tanrı'yla zaman geçirdikçe onun kişiliğine benzemeye başlıyoruz. Onun karakterine benzemeye başlıyoruz. Ve kutsal ruhun meyveleri var. O kutsal ruhun meyveleri nasıl ortaya çıkıyor? Tanrı'yla yakınlaştıkça, ona iman ettikçe, o tapınmayla onunla zaman geçirdikçe Mesih'in, Tanrı'nın o karakteri, o kişiliği bizim hayatımızda açığa çıkıyor. Ve bize bu kurtulmamıza yardımcı olacaktır. Ve daha önce söylediğim gibi tövbe etme, kutsal kitap okuyarak o sözler üzerine derin düşünme ve ruhsal disiplinler uygulayarak, konuşmalarımızı dikkat ederek bunları yapabiliriz.
1: Son olarak bir soru daha sormak istiyorum Nupe. Bu tabii ki güzel söz söylemekten bahsettik. Hı-hı. Bunun ne kadar önemli olduğundan, sözlerimizin ne kadar önemli olduğundan bahsettik. Hı-hı. Bu güzel söz söylemeyi, edepli konuşmayı, üsluplu ve hikmetli konuşmayı, siz hikmetten de bahsettiniz, bilgelikten de bahsettiniz aslında. İsa'da nasıl görüyoruz?
0: İsa Mesih hakikati açıkça dile getirirken bile bunu her zaman sevgiyle ve nezaketle yaptı. Yani insanları yargılamak yerine onları doğru yola davet etti. Örnek vereyim, mesela Yuhanna 8. bölümde zina işleyen bir kadın vardı. Evet. Ve normalde de yetkililer onu getirdi. Onun yargılanması gerekiyor, cezalandırılması gerekiyor. Ama İsa zina yaparken yakalanan kadını taşlamak isteyenlere hakikate seslendi. Ne dedi? Günahsız olan ilk taşı atsın. Tamam, siz bunu yargılamak istiyorsunuz ama sizin aranızda günahsız olan ilk taşı atsın. Yani hakikat nedir? Herkeste günah var. Herkes sürçebilir, herkes günah işleyebilir. Bunu İsa Mesih öyle farklı bir şekilde ifade etti ki ondan sonra bakıyorsun kadına da yargılayıcı değil, sevgi dolu bir şekilde ne diyor? Seni ben de yargılamıyorum. Git artık günah işleme. Yani yaptığın şey günah, doğru değil. Sana zarar veriyor, başkasına zarar veriyor. Ama bunu aşağılayarak, yargılayarak ve ağır bir dille değil, gerçekten sevgi, nezaketle söylediğini görüyoruz. Merhametle konuştuğunu görüyoruz. Ondan sonra İsa insanların kalbine dokunabilmek için bilgelik dolu ve anlayışlı bir üslupla konuştuğunu görüyoruz. Yani İsa kendisine gelenlere nazik bir şekilde şunu söyledi: ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar, bana gelin. Ben size rahat veririm. Ben yumuşak huylu ve alçak gönüllüyüm. Yani burada İsa Mesih'in alçak gönüllü ve yumuşak dili insanlara bir öğretmen olarak ne kadar şefkatli olduğun, bir anne bir baba kucağı gibi. Yani sen yorgun düşüyorsun, kaygılısın, endişelisin, günün bütün yükünü üzerinde taşıyorsun ama bana gel, ben sana rahatlık vereyim. Yani rahatlık veren, esenlik veren bir dille konuştuğunu görüyoruz. Aynı zamanda düşmanlarına karşı da edepli bir şekilde konuştuğunu ya da onlar için hakkında olumlu konuştuğunu görüyoruz. Mesela İsa'yı Ferisiler tuzağa düşürmek için Sezar'a vergi ödeyip ödemeyeceğini sordular. Aslında İsa'nın vereceği yanıta göre onu suçlayacak bir bahane bulacaklardı. İsa Mesih onların art niyetini biliyordu. Hangi amaçla söylediğini biliyordu. Ama İsa Mesih onları kovmadı ya da onları aşağılamadı. Sizin hangi amaçla geldiğinizi ben biliyorum demedi. Sezar'ın hakkını Sezar'a, Tanrı hakkını Tanrı'ya verin. Yani onlara bile İsa Mesih konuşurken ne kadar saygılı bir şekilde ya da edepli bir şekilde konuştuğunu görüyoruz. Ağzını bozmadığını görüyoruz. Evet. Son örnekte çarmıhta o insanlar onu artık düşün. Kendi halkını kurtarmak istediği insanlar onu çarmıha geliyor. Yalanla, iftirayla onu çarmıha geliyor. Kamçılatıp, acı çektirip çarmıhta en uzun süre işkence aletine asıyorlar. Ama İsa Mesih öyle bir zamanda bile, gergin anda bile küfür etmediğini, ağzında edep dolu bir dil olduğunu görüyor. Baba onları bağışla. Çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar. Bu söz aslında İsa'nın acı ve haksızlık karşısında bile ağzını bozmadığını, küfür etmediğini, merhamet dolu olarak konuştuğunu görüyoruz. Onun öğretilerine girersek, onun başka şey örnekler verirsek çok uzun sürecek ama söylemek istediğimiz şey İsa'nın sözü, eylemleri, yaşamı, her şeyi aslında edepli olduğunu, her durumda birçok durumla karşılaştı ama ağzında edepsiz, kötü söz değil, yapıcı, teşvik edici, yaşam veren, bol yaşam veren sözler onun ağzından çıktı.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz Nuh Bey. Ağzınıza sağlık. Bir programın daha sonuna geldik aslında. Bugün Günah Verden program serimizde küfürü ele aldık. Küfrün karşısında nasıl güzel söz söyleyebileceğimizi, sözlerimizin öneminden bahsettik. Hem ruhsal yaşantımızı nasıl etkiliyor, hem insanlarla olan ilişkimizi nasıl etkiliyor, hem Tanrı ile olan ilişkimizi nasıl etkiliyor, bundan bahsettik. Bu konuda sorularınız varsa soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize iletebilirsiniz. Aynı şekilde tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Esenlikler.

0: Radyo Maranata'da bu akşam yepyeni bir program başlıyor.
1: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
1: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
0: Çelişkiler ve İncil ilk bölümüyle bu akşam Türkiye saatiyle 6'da. Kaçırmayın.
3: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
4: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
6: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.

Rabbimiz, Tanrımız. Bu dünyadaki yaşamımızda birçok efendiye hizmet ediyoruz. Yine de bize yardım et ki şunu hatırlayalım. Tek gerçek hükümdar ve bütün efendilerin efendisi sensin. Senin çocukların olarak sahip olduğumuz özgürlükten ötürü sana şükürler olsun. Sen herkesten üstünsün. Bunun için sana teşekkür ediyor, seni övüyoruz. Amin.

0: İncil'de gerçekten çelişkiler var mı? Aynı olay farklı şekilde mi anlatılıyor? Bazı ayetler neden ilk bakışta birbirine zıt görünüyor?
1: Peki sorun gerçekten metinde mi?
0: Sorular,
1: iddialar
0: ve cevap arayışı. Hristiyan ilahiyatçı ve yazar pastör İsmail Kulakçıoğlu'nun konuk olduğu Çelişkiler ve İncil programı başlıyor.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
0: Merhabalar değerli Radyo Maranatı dinleyicileri. Çelişkiler ve İncil programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Sevgi. Siz değerli dinleyicilerimiz için Radyo Maranata'da yeni bir program serisine başladık ve bu program serisi içerisinde İncil'de çelişki gibi görünen ayet ve anlatımlara bakıp derin bağlamsal gerçekler barındıran o kritik noktaları birlikte inceleyeceğiz. İncil metinlerinin tarihsel ve teolojik güvenirliğini masaya yatıracağız. Merak edilen birçok soruya programımızda yer vererek birlikte ufkumuzu genişletmeye ve bu zor görünen noktaları daha da anlaşılır hale getirmeye çalışacağız. Her bölümde amacımız aslında şu soruya cevap bulmak olacak. Sorun gerçekten metinde mi, yoksa bizim bu metinlerin yazıldığı tarihsel ve teolojik bağlamı yeterince bilmememizden mi kaynaklanıyor? Bu yolculukta bizlere rehberlik edecek isim ise Bursa Protestan Kilisesi Pastörü Sayın İsmail Kulakçıoğlu. Hoş geldiniz İsmail Bey.
1: Hoş bulduk.
0: Programa geçmeden önce bizleri sosyal medya hesaplarında Radyo Maranata yazarak takip edebileceğinizi de hatırlatmak istiyoruz. Soru ve görüşleriniz için ise soru@radyomaranata.com adresinden bizlere yazabilirsiniz. Bugün ilk bölümümüzde İncil metinlerindeki kimliksel çelişkileri ele alıyoruz. Odak noktamızdaki figür Hazreti Yahya. Evet İsmail Bey, şu soruyla başlayalım. Matta 11:14'te İsa Mesih'in Hazreti Yahya için gelecek olan İlyas odur dediğini görüyoruz. Ancak Yuhanna 1:21'de Yahya kendisinin İlyas olmadığını söylüyor. Bu çelişkiyi nasıl açıklayabiliriz?
1: Evet, şimdi çelişkili olduğu ileri sürülen metinlere bakarken yani birkaç nokta hep aklımızda olması lazım. Yoksa okuduğumuz metni anlayamayız, anlaşılmaz. Birincisi, kutsal kitap olağanüstü nitelikte farklı edebi tarzlarda yazılmış kutsal yazılardan oluşur. Yani bu ne anlama geliyor? Farklı edebi tarzlarda yazılmış kutsal yazılar dediğimizde ne anlamalıyız? İşte zebur olarak, yani toplumumuzda zebur olarak bilinen kitap şiirlerden oluşmuştur. Toplumumuzda Tevrat olarak bilinen kitap, Musa'nın 5 kitabı olayları kaydetmiştir. Ama aynı zamanda Tevrat'ta Musa'nın kaydettiği bölümlerde, ilk 5 bölümde tarih vardır. O zaman bunu tarih gibi okumamız gerekir. Düz yazı vardır. Peygamberlik kitapları var ve bu peygamberlik türüne özgü edebi türler bulunur. Bir iki krallar ile bir iki tarihler olayları tarihsel bakış açısıyla kaydetmiştir.
0: Yani o zaman biz bu kitapların içerisinde bulunan olaylara ve anlatımlara bakarak bunları değerlendirmemiz gerekiyor.
1: Çok önemli. Yani aslında normal bir romanı bile okurken roman gibi okursunuz. Şiir kitabını okurken şiir kitabı gibi okursunuz.
0: Haklısınız.
1: Yani
0: evet.
1: Kutsal kitabı okurken de bunun gibi olması lazım. Ve İlyas peygamber kutsal kitapta yaklaşık 111 kez geçiyor. Yani biz toplumumuzda İlyas peygamber biliniyor, bilinen bir peygamber.
0: Evet.
1: Ama onu iyi anlamak için kutsal kitapta bu geçtiği 111 yere bakmalıyız. Yahya peygamber kutsal kitapta 44 kez geçiyor. Yahya'nın geçtiği 44 yere baktığımızda Yahya peygamberle ilgili olayları anlayabiliriz. Ama ne oluyor? Şimdi sorunuza geldiğim zaman, yani oraya
0: evet,
1: gelmek istiyorum. İşte Matta 11. bölüm 14. ayette İsa Mesih için deniyor ki, İsa Mesih diyor ki Yahya için gelecek İlyas odur. Ama Yuhanna bölümünde Yahya peygamber kendisinin İlyas olmadığını söylüyor. Her iki metne de bakmamız lazım. Ve bu soruyu soran kişilere, yani çelişki arayan kişilere şunu da ben sormak istiyorum. Orada olan olayları anlamaya çalıştınız mı? Bu iki metne baktınız mı? Bu iki metnin bağlamını görmeye çalıştınız mı? Eğer bunu görmeye çalışmamışsanız o zaman kutsal kitabı anlayamayacaksınız. İşte Matta 11. bölüm 14 ayetinde İsa İsrail halkını İlyas gibi tövbeye çağırarak bu peygamberin işlevini, görevini yerine getirdiği için Yahya peygambere İlyas'ın hizmetini yürütmüş olduğunu ifade ediyor.
0: Misyon benzerliği o zaman.
1: Evet, yani daha önce var olan ve Tanrı'nın halkı tarafından bilinen şahsiyetin, yani İlyas peygamberin, kabul edilmiş bir peygamberin tekrar İlyas olarak değil de onun yaptığı hizmeti Yahya'nın sürdürmesi şeklinde söylüyor. Ve bu nedenle Yuhanna 1:21 ayetinde de İlyas mısın diye soruyorlar. Çünkü onu beklenilen bir peygamber olarak düşündüklerinden dolayı. O da diyor ki hayır diyor. Yani ben Yahya'yım ve kendi hizmetini, misyonunu anlatıyor.
0: Anladım. Teşekkür ederim İsmail Bey. Kesinlikle açıklayıcı oldu. İkinci soruya geçiyorum. Yahudi geleneğinde İlyas'ın yeniden gelişi beklentisi peki ne anlama geliyordu?
1: Yahudi geleneği aslında Hristiyan bazı kilise ilahiyatçıları da kutsal kitabı orijinal bağlamından uzak yorumladılar. Ve İlyas peygamber göğe yükseldiği için sanki tekrar gelecekmiş gibi bir düşünce ortaya çıktı. Ve Malaki'deki İlyas peygamber gelecek sözlerini de tam doğru yorumlamadılar diyebilirim.
0: Anladım. Teşekkür ederim. Peki Matta 17-10-13 ayetleri bazı kişiler tarafından reenkarnasyon olarak yorumlanabiliyor. Bu ayetler bir reenkarnasyondan mı bahsediyor? Eğer öyleyse de İbraniler 9. bölüm 27 ve 28. ayetlerde çelişki oluşturmuyor mu sizce?
1: Şimdi ben Matta 17. bölüm 10-13 ayetlerinde bir reenkarnasyon ilgisini göremiyorum. Yani göksel yerler yeryüzünde sahne alıyor daha çok. Yani bununla ilgili bir bağlam var. Ve reenkarnasyon görüşünün sorunlu tarafı da var. Yani çünkü eğer bir ruh kendisi tekrar başka bir bedende geliyorsa bunun sonucunda ortaya farklı bir durum ortaya çıkıyor. Çünkü son günde, diriliş gününde herkes bedeniyle dirilecek. Ama kişiler nasıl bu bedenleriyle dirilebilir? Şimdi söz konusu metne baktığımızda, yani İsa'nın dirilişiyle ilgili metne baktığımızda neyi anlatıyor? Orada İsa'nın yanında işte Yakup var, Petrus var ve Yuhanna var ve orada İsa'nın görünümü değişiyor ve buna bağlı olarak da Petrus burada bulunmamız ne iyi oldu diyor. Yani istersen üç çardak kurayım, biri sana, biri Musa'ya, biri de İlyas'a. Ve Petrus konuşmasını sürdürürken ne diyor? Sevgili oğlum budur, ondan hoşnudum. Onu dinleyin. Kimden? Yani İsa'dan İsa. Söz ediyor. Aslında İlyas'a ya da Musa'ya ya da diğer peygambere bir gönderme yapmıyor. Yani
0: evet, bu açık.
1: Evet, yani açık olarak bunu kendisi söylüyor. Eğer İlyas tekrar gelecek olsaydı, yani ya da reenkarnasyon olsaydı orada bir açıklama olması lazımdı diye düşünüyorum. Ve bir de dünyevi hukuk açısından da aslında sorunlu, ilahi hukuk açısından da sorunlu ve çözümsüz bu reenkarnasyon dediğimiz konu. Ve dünyevi hukuk açısından çözümsüzlük, mirasını kaybetmiş biri gelip diyebilir ki ben mirasımı istiyorum ilerleyen zamanda.
0: Çok doğru, evet.
1: Ya da ilahi hukuk açısından baktığımızda biz neyi görebiliriz? İşte geçmişte bana haksızlık yapıldı, bunu telafi etmek istiyorum. Yani olmuyor, yani olmuyor. Bu reenkarnasyon belki insanın ölümsüz olma isteğinden ya da yeryüzünde bazı şeyleri tamamlayamadığından kaynaklanan dünyevi bir görüştür.
0: Belki de bir ihtiyaç diyorsunuz, o eksiklik ihtiyacı.
1: Ya da moral bulmak istiyor.
0: Olabilir.
1: O da olabilir, yani moral bulmak istiyor. Yani tekrar geleceğim diye düşünüyor.
0: Evet, teşekkür ederim, doğru söylüyorsunuz. Üçüncü soruya geçiyorum izninizle İsmail Bey. İkinci Krallar 2. bölüm 11. ayet ve Malaki 4. bölüm 5. ayetteki metinler ışığında İlyas'ın göğe alınması ve yeniden gelişi beklentisini de düşündüğümüzde Hazreti Yahya'nın rolünü nasıl anlayabiliriz?
1: Şimdi Malaki bölümüne baktığımızda neyi görüyoruz? Rabbin gününden söz ediyor 4. bölümde ki bu Rabbin günü Mesih'in tekrar gelişiyle ilgili bir gündür. ve son ayetlerde de Rabbin büyük ve korkunç günü gelmeden önce size peygamber İlyas'ı göndereceğim. O babaların yüreklerini çocuklarına, çocukların yüreklerini babalarına döndürecek. Öyle ki gelip ülkeyi lanetleyerek yok etmeyeyim. Yani Rabbim burada anlatmak istediği bilinen bir peygamberi kullanarak işte onun geleceğini ve onlara yol göstereceğini ve tövbesiz olan halkın tövbe ederek Tanrı'ya döneceğini anlatmaya çalışıyor. Yani burada Tanrı kültürel bir olayı da aynı zamanda kullanıyor. Bildikleri bir olayı kullanıyor.
0: Sembolik mi anlatılıyor sanki ama biraz?
1: Yani burada sembolik diyebiliriz. Daha çok mecaz diyebiliriz. Evet. Yani başka bir kişi, bilinen kişi aracılığıyla gelecek olana atıfta bulunuyor diyebiliriz. Ve aslında gelecek olanın yani İlyas olmadığını nereden bilebiliriz? Çünkü göğe yükselmesine rağmen yeryüzüne geri dönmüş kişi yok. Yani Tanrı tamam onu aldı. Evet. Bu doğrudur. Ama geri gelmiyor. Geri gelecekse de Tanrı bunu açıklıyor. Nerede açıklıyor? Elçilerin İşleri bölümünde bunu açıklıyor. İsa Mesih göğe yükseldiği zaman ne dedi oradaki melekler? İsa'nın göğe çıktığını nasıl görüyorsanız aynı şekilde geri gelecek. Ve bugün bu Hristiyan umududur. Yani bugün bizler İsa Mesih'in tekrar geleceğini biliyoruz. Çünkü bu konuda kutsal kitapta öğreti var, açıklama var, vaat var ve biz de buna iman ediyoruz. Ama aynı konu İlyas'la yok. İşte burada Yahudi geleneği, haham geleneği, yani bu açıdan bakmak lazım. Tanrı bunların bildiği bir olayı daha iyi anlamaları için Yahya ile
0: somutlaştırmıştır belki de.
1: Gibi, evet, onun gibi oluyor.
0: Için. Evet. Doğru. Teşekkür ederim. Dördüncü soruma geçiyorum İsmail Bey. Güzel de teşekkür ediyorum tekrar. Yeşaya 40. bölüm 3. ayette geçen peygamberliğin Yuhanna 1. bölüm 23'te Hazreti Yahya'ya atfedildiğini görüyoruz. Akademik perspektifte bu uyum Yahya'nın kendi öz bilinci mi yoksa yeni ahit yazarlarının eski ahit metin yorum geleneği üzerinden kurguladığı bir teolojik bağlama mı dayanıyor?
1: Yahya peygamber Yeşaya'nın dediği gibi Rabbin yolunu düzleyin diye çölde haykıran sesiyim ben dedi. Yuhanna 1. bölümde bunu söylüyor. Ve biz buna baktığımızda yani ayetlerin bağlamına baktığımızda Yahya aslında kendi misyonunu da açıklıyor burada. Yani nedir? Rabbin yolunu düzleyin dediğinde gelecek olan yani kurtarıcı Mesih ile ilgili bildirileri vermeye başladığını söylüyor. Ve burada Yahya'nın yani kendisinden yaklaşık 700-740 yıl önce yaşamış bir peygamberden alıntı yapması neyi gösteriyor? Kutsal kitabın tutarlı olduğunu gösteriyor. Ve bir kendisinden önce yapılan bu peygamberliğin gerçekleşmesi de aslında Tanrı'nın vaatlerinin yerine geldiğini gösteriyor. Evet. Yani bunu zaman zaman söylüyorum. Kullandığım bir örnek var. Yani geleceği Tanrı bilir ama madde kendi kendine bir tanıklık veremez. Yani masa ile nasıl diyeyim bir gelecekle ilgili bir şey söyleyemez. Tabii herhangi ki. Bir şey yapamaz. İnsan da yani gelecekle ilgili bir şey söyleyemez. Çünkü geleceği bilmiyor. Ama Tanrı 700-740 yıl kadar önce Yeşaya peygamber aracılığıyla ne yaptı? Geleceği bildirdi. Bir kişinin çıkacağını söyledi. Rabbin yollarını düzleyin dedi ve ona tanıklık yapacağını söyledi. Ve biz Yahya peygamberin hizmetine baktığımızda neyi görüyoruz? O Tanrı'dan uzaklaşan halkı tövbeye çağırdı. Tövbe etmelerini istedi.
0: Böylelikle Rabbin yolu düzlenmiş olacaktı.
1: Evet, Rabbin yolu düzlenmiş oldu ki İsa Mesih de bunu onaylıyor. İlerleyen hizmetinde bunu onaylıyor.
0: Evet, ayetleri birbirine dediğiniz gibi o zamansal bağlamı yakalarsak gerçekten de çok anlamlı olduğunu ya da doğru olduğunu görüyoruz. Teşekkür ederim.
1: Evet ve burada aslında şunu da söylemek istedim. Yani hem İlyas'ın hem de Yahya'nın hizmetini tekrar değerlendirecek olursak ve buna biz bakarsak. Yani İlyas'ın yeryüzünde bulunduğu süre içerisinde aldığı bir hizmet misyonu vardı. Ve bunu yerine getirdi ve tamamladı.
0: Tamamladı.
1: Yahya'nın aldığı bir hizmet var. Ve o da yerine getirdi ve bunu tamamladı.
0: Teşekkür ederim. Sohbetimiz çok güzel ilerliyor. Ama şimdi kısa bir araya gitmeliyiz. Aradan sonra tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Teşekkürler İsmail Bey.
2: Bir şey değil.

0: Radyo Maranata.
1: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
2: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.

0: Sevgili Radyo Marnata dinleyicileri, kısa bir aradan sonra Çelişkiler ve İncil programında tekrar birlikteyiz. Programımızın ilk bölümünde İsa Mesih'in Hazreti Yahya için İlyas dediğini ve Hazreti Yahya'nın kendisine İlyas mısın diye sorulduğunda hayır dediği gibi çelişkili görünen ayetleri konuştuk İsmail Bey ile birlikte. Hazreti Yahya İlyas ise bunun bir reenkarnasyon olup olmadığı konusunda da konuşmalar yaptık ve Hazreti Yahya'nın rolünü nasıl anlamalıyız diye tartıştık. Ama şunu da anlamış olduk ki Sayın Pastörümüzün verdiği bilgilerden 700 küsur yıl önce Rabbin Hazreti Yahya'yı müjdelemiş olması bize göre uzun bir süre olsa da kutsal kitabın doğruluğuna dair çok büyük bir kanıttı. Devam ediyorum sorumuzla. 5. soruya geldim. Evet, Yuhanna 1. bölüm 19. ve 20. ayetlerde Yahudi temsilcilerinin Yahya'ya sen Mesih misin diye sorması o dönemdeki yoğun beklentiyi yansıtıyor. Yahya'nın bu iddiayı açıkça reddetmesi nasıl değerlendirilebilir?
1: Eğer Yahya Mesih olsaydı Mesih'im derdi. Yani kendisine sordukları zaman İlyas mısın diye İlyas olsaydı İlyas'ım derdi. Yani böyle bir konu yok. Yani öyle bir durum yok. Ve kendisinin Yahya ve aynı zamanda Rabbin yolunu düzlemek için çölde haykıran ses olduğunu söyledi. Böyle tanıttı. Aslında Matta bölümüne baktığımızda bununla ilgili daha ayrıntılı bazı fikirler, bilgiler alıyoruz.
0: Matta'ya geçmeden önce şöyle bir şey sorsam acaba. Buradaki Yahudi temsilcilerinin Mesih beklentisi ihtiyaçtan dolayı oluşan bir beklenti mi peki?
1: Ya vade dayalı, çünkü vade dayalı. Yani Tanrı ne yaptı? Bir kurtuluş tasarısı hazırladı ve bu kurtuluş tasarısına göre kurtarıcı gelecek ve İbrahim peygamberden başlayarak ki ona bir vaat veriyor ve onun soyundan olanların ne olacak? Kurtulacağını söylüyordu ve bu yüzyıllar, hatta bin yıllar içerisinde devam eden bir süreçti ve o dönemki Yahudi halkına baktığımız zaman onların beklentisi Mesih gelecek ama aynı zamanda hem Tanrı'nın krallığını kuracak hem de kendilerine toprak vaatlerini yerine getireceğini düşünüyorlardı. Yani bu ikisini bir arada düşünüyorlardı.
0: O vaadin beklentisi bunlar.
1: Evet, vaadi bekliyorlardı.
0: Evet.
1: Ve Matta 3. bölümde o günlerde vaftizci Yahya Yahudiye çölünde ortaya çıktı. Şu çağrıyı yapıyordu. Tövbe edin, göklerin egemenliği yaklaşmıştır. Nitekim peygamber Yeşaya aracılığıyla söze edilen kişi Yahya'dır. Yeşaya şöyle demişti: çölde haykıran Rabbin yolunu hazırlayın, geçeceği patikaları düzleyin diye sesleniyor. Şimdi biz Yuhanna bölümüne baktığımızda, yani az önce bu konu hakkında konuştuk.
0: Evet.
1: Bunu Yahya söyledi kendisi içinde, çölde haykıran sesim dedi. Ama Matta bölümüne baktığımızda bu daha detaylı bir şekilde anlatılıyor. Ve burada kendi hizmetini, kendi kimliğini daha iyi Yahya tamamlıyor ve tanımlıyor, pardon. Daha iyi tanımlıyor ve tövbe çağrısının göklerin egemenliğinin yaklaşmasına bağlıyor. Markos 1. bölüm 15. ayette de İsa da tövbe edin, göklerin egemenliği yaklaştı. Yani bu çağrıyla hizmetine devam etti. Evet, yani biz Yahya'yı anlamak istiyorsak, aslında bu seride sık sık bunu söyleyeceğiz, konuşacağız. Yani kutsal kitapta geçtiği yerlere bakmamız lazım. Yani bu programın başında da söyledim. Yahya 44 kez geçiyordu. Ve şimdi geçtiği yerlere baktığımızda biz Yahya'nın hizmetinin ne olduğunu en iyi şekilde anlayabiliriz. Evet. Ama bir yere bakıyorsak bunu anlamamız zor oluyor.
0: Tabii ki sevgili dinleyiciler, pastörümüz bunu söyleyince aklıma şu da geldi. Eğer herhangi bir merak ettiğiniz konu varsa tabii ki sorularınızı bize yönlendirebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızdan, Radyo Maranata'dan, ama aynı zamanda bireysel olarak kendiniz kutsal kitap hakkında ya da oradaki olaylar hakkında daha detaylı bilgi almak istiyorsanız da kutsal kitap uygulamalarını indirebilirsiniz ücretsiz bir şekilde. Farklı platformlardan kutsal kitabın kendisini edinebilirsiniz. Bunları öğrenmenizde de mutlaka size katkılar olacaktır. Teşekkür ediyorum pastörüm. Tekrar devam ediyorum 6. soruyla. Yuhanna 1. bölüm 29 ila 34'te Hazreti Yahya insanlara İsa'nın kim olduğunu açıkça ifade ediyor ve gördüklerine de tanıklık ediyor. Ama Matta 11. bölüm 2 ila 3'te tutuk evindeyken Mesih'in yaptığı işleri duyduğunda öğrencileri aracılığıyla gelecek olan sen misin yoksa başkasını mı bekleyelim diye soruyor. İlk bakışta Yahya hem İsa'yı tanıyor hem de tanımıyor gibi görünüyor. Bu durum bir çelişki oluşturmuyor mu?
1: Şimdi peygamberliğin doğasına bakmak lazım. Peygamberler Tanrı'dan aldıkları mesajı ilettiler. Yani bu mesajı aldılar ve bu mesajı ilettiler. Gelecekle ilgili bildirilerde bulundular.

0: geçirdiler ve bir video çekimi gibi olayları kayda geçirmediler.
1: Tabii ki.
0: Yani bunu yazılı anlatımla kayda geçirdiler ve kendi önemlerine göre biraz geçirdiler. Kutsal Ruh onları bu şekilde yönlendirdi ve buna dayalı farklılıklar oluyor, ortaya çıkıyor. Yuhanna bölümüne baktığımızda ne görüyoruz? İsa'nın kim olduğunu açıkça ifade ediyor. Yani bunu söylüyor ve aynı zamanda peygamberlikte bulunuyor. Ama Matta bölümüne geldiğimizde evet, yani o sözün Tanrı'dan geldiğini biliyor ama her şeyi bilmediğinden dolayı ve Tanrı bunu da Yahya peygambere açıklamadığından dolayı ne yazık ki bir cevap veremiyor. Matta 14. bölümde bu konuyu açıklıyor. Pardon, Matta 11. bölümde.
1: Evet, evet,
0: Matta 11. bölümde İsa ve Vaftizci Yahya başlığında var ve bununla ilgili ayrıntıları görüyoruz. Yine az önce söylediğim konuyu tekrar edersem, sadece Yuhanna bölümüne bakarsak bunu anlayamıyoruz. Ama Matta'ya baktığımızda tutuk evinde bulunan Yahya Mesih'in yaptığı işleri duyunca ona gönderdiği öğrencileri aracılığıyla şunu sordu: gelecek olan sen misin yoksa başkasını mı bekleyelim? Neden böyle diyordu? Yahya o dönemde İsa'nın mucizelerini gördü. Yani kendisi hem tanıklık etti hem kendisi de yani bu mucizelere de tanık oldu. Bunu biliyordu. Ancak az önce de konuştuğumuz gibi o dönemde bir beklenti vardı. Tanrı'nın egemenliği yeryüzüne geldiği zaman İbrahim peygambere verilen vaatlerin de, yani toprak vaadinin de gerçekleşeceğini düşünüyordu. Mucizeler var ama toprak vaati gerçekleşmiyordu. İsa Mesih tövbeye çağırıyordu ama bir ruhsal krallıktan ve göksel krallıktan söz ediyordu. Yahya bu ikisi arasındaki bağlantıyı kuramadı ve bu nedenle öğrencilerini ona gönderdi, İsa'ya gönderdi. Ve İsa ne dedi? Gönderilen öğrencilere şöyle karşılık veriyor: gidip işitip gördüklerinizi Yahya'ya bildirin. Körlerin gözleri açılıyor, kötürümler yürüyor, cüzzamlar temiz kılınıyor, sağırlar işitiyor, ölüler diriliyor ve müjde yoksullara duyuruluyor. Benden ötürü sendeleyip düşmeyene ne mutlu. Yani Yahya peygamber, İsa Mesih Yahya peygambere kuşku duymamasını söylüyor. Yani iman, onun da kendisine iman etmesini, söylüyor aslında. Ve sonra İsa devam ediyor. Yahya'nın öğrencileri ayrılırken İsa halka Yahya'dan söz etmeye başladı diyor. İşte çölde ne görmeye gittiniz ve rüzgarda sallanan bir kamış mı, söyleyin ne görmeye gittiniz diye anlatıyor. Ve en sonunda Yahya için şunu söylüyor: bir peygamber mi? Evet, size şunu söyleyeyim, gördüğünüz kişi peygamber de, gördüğünüz kişi peygamberden de üstündür. İşte habercimi senin önünden gönderiyorum. O önden gidip senin yolunu hazırlayacak. Şimdi ne oluyor? Aynı ayeti tekrar geliyoruz. Yahya Yuhanna da bunu kendisi için söylüyor. Evet. Matta bölümünde yine kendisi için söylüyor. Daha çok açıklıyor ve İsa tarafından onaylanıyor. Yine biz kutsal kitabı yorumlarken özellikle geçmişteki Tevrat bölümündeki peygamberlik kitaplarına baktığımızda şuna dikkat ediyoruz. Bu söz İncil'de geçti mi ve kim kullandı? Geçti, İsa kullandı, Yahya kullandı. Hı hı. O zaman demek ki bu onaylanmış bir söz, onaylanmış bir peygamberlik oluyor.
1: Hı, böylelikle de en azından karşılaştırmış ve müspet bir şekilde onaylamış olacağız.
0: Evet.
1: O karşılaştırmayı yaparak. Teşekkür ederim, güzeldi, açıklayıcıydı gerçekten. Evet, programımızın sonuna doğru geliyoruz İsmail Bey. Bugün Hazreti Yahya ile ilgili çelişkili görünen noktalara değindik. Son olarak toparlamak gerekirse neler söylemek istersiniz?
0: Şimdi Güvenilir Söz serisinde çelişkili olduğu ileri sürülen metinlere bakarken birkaç nokta hep aklımızda olmalı. Kutsal kitap ayetleri bağlamında ve kutsal kitap bütününde yorumlanmalıdır. Şimdi bu kutsal kitap bütününde yorumlanmalıdır dediğimde kutsal kitap teolojisi diyoruz ya da düzenli teoloji olarak adlandırılıyor. Diyelim bir ayet var, işte Yuhanna bölümünde Yahya kendisi için tanıklık yaptı. Az önce bunları konuştuk. Hı hı. Ve çölde haykıran sesim ben dedi. Yani kendi

0: açıkladı. Şimdi buna yakın bağlam diyoruz. İlk önce o metinde, o paragrafta ne anlatıyor? Ondan sonra bölümde ne anlatıyor? Yuhanna kitabında ne anlatıyor? İncil'de ne anlatıyor? Matta bölümüne geldik, oraya baktık. Ve ondan sonra Eski Antlaşma'ya da gittik. Yeşaya bölümüne Yeşaya'ya baktık.
1: Kadar gittik,
0: İbrahim peygambere de gittik. Yani bu kutsal kitap teolojisi bir sözcük yola çıkarak, yani cümleyi bıraktım, yani bir sözcükten bile yola çıkarak bir bütün içerisinde açıklamaya çalışmalıyız. Ve kutsal kitapta çelişkili olduğu söylenen hemen hemen tüm soruların problemi budur. Yani bir yere bakıyor, bir sözcüğe bakıyor, bir cümleye bakıyor ama kutsal kitap bütününde bunu göremiyor. Aynı şey yine İlyas peygamberin hizmetiyle Yahya peygamberin hizmeti için de geçerli. Daha önce söyledim. Evet. İlyas peygamber 111 kez geçiyor. Evet. İlyas peygamberin hizmetini anlamak istiyorsa değerli dinleyiciler ne yapmalı?
1: 111 ayeti de
0: bakması lazım.
1: Evet.
0: Yani orada ne diyor? Burada yani bunu aslında o zaman yoruma da çok gerek kalmıyor. Sadece o ayetleri okuduğu zaman İlyas peygamberin hizmetinin ne olduğu anlaşılıyor. Aynı şekilde Yahya için de geçerli. 44 kez geçiyor. Bu 44 yere baktığında o zaman biz anlıyoruz ki evet burada Yahya'nın hizmeti şudur, şöyledir. Tanrı bunu bu şekilde kullandı.
1: Görevlendirmiştir ya da kullanmıştır. Evet. Güzel, teşekkür ederiz. Değerli dinleyiciler, bugün Çelişkiler ve İncil programında Pastör İsmail Kulakçıoğlu ile birlikte İncil metinlerindeki kimliklerle ilgili zor görünen noktaları ele aldık ve ilk bölümümüzün sonuna geldik. Gördük ki çoğu zaman çelişki gibi görünen durumlar pastörümüzün de söylediği gibi aslında daha da derin bir anlayışa bizi davet ediyor. Bu nedenle o derin anlayışı kazanmamız için de belki bireysel bir çaba olarak kutsal kitapları okuyabilir, programları, aplikasyonları telefonlarımıza indirebilir ya da edinebileceğimiz yollardan kitabımızı indirip kendimiz okuyup araştırabiliriz. İsmail Bey, paylaştığınız bu kıymetli bilgiler için çok teşekkür ederiz. Çelişkiler ve İncil'in bir sonraki bölümünde çelişki gibi görünen konuları daha da derinlemesine incelemeye devam edeceğiz. Bizleri sosyal medyada Radyo Maranata yazarak takip etmeyi unutmayın. Yine aynı şekilde soru ve görüşleriniz için de radyomaranata.com'dan bizlere yazabilirsiniz. Radyo Maranata'da kalın, esenlikler diliyoruz ve gerçeğin peşindeki bu yolculukta bizleri yalnız bırakmayın. Hoşçakalın.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'da bu akşam yepyeni bir program başlıyor.
4: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
5: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
4: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
5: Gerçekler sorulardan korkmaz.
3: Çelişkiler ve İncil ilk bölümüyle bu akşam Türkiye saatiyle 6'da. Kaçırmayın.
6: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
7: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.

0: Radyo Maranata'da bu akşam yepyeni bir program başlıyor.
1: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
1: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
0: Çelişkiler ve İncil ilk bölümüyle bu akşam Türkiye saatiyle 6'da. Kaçırmayın.
3: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
4: Sürekli hareket halinde misiniz?
3: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
4: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
3: Endişelenmeyin.
4: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
3: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.
5: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.

merhameti bol Rabbimiz. Bizi kutsal ruhunla ikna et ki günahlarımızı kabul edelim. Öyle ki kendimize güvenmek yerine İsa'da sağlanan kurtuluşa sığınalım. İsa Mesih ölü ve dirileri yargılamak için tekrar gelecek. Bize yardım et ki korkmadan İsa'nın ikinci gelişine her zaman hazır olalım.

toprakları. Tarih boyunca zengin medeniyetlere, kültürlere ve inançlara ev sahipliği yapmıştır. Peki Hristiyanlık bu topraklarda nasıl yer edindi? Sonradan mı ortaya çıktı, yoksa bu topraklarda mı doğdu? Gelin Hristiyanlığın öyküsünü bu programda birlikte keşfedelim. Anadolu ve Hristiyanlık programı başlıyor.

0: Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Anadolu ve Hristiyanlık programımıza hoş geldiniz. Zengin medeniyetlere, kültürlere ve inançlara ev sahipliği yapmış olan Anadolu toprakları, büyük bir inanç olan Hristiyanlığın doğduğu ve yayıldığı yerdir. Bu programımızda Hristiyanlık inancını daha iyi anlamak ve nasıl süreçlerden geçtiğini görmek için tarihte bir yolculuk yapıyoruz. Programımıza başlamadan önce hemen hatırlatmak istiyorum. Bizleri sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Aynı zamanda YouTube sayfamıza abone olarak birçok içeriğe ulaşabilirsiniz. Stüdyo konuğum Doktor Behnam Konutkan. Hoş geldiniz Behnam Bey.
1: Hoş bulduk. Nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
1: Çok sağ olun. Şükür Allah'a iyiyiz.
0: Evet, programımızın bu bölümünde Haçlı seferleri ve diğer gelişmelere de bakacağız. İsa'dan sonra 1094 ve 1270 yıllar arasında Haçlı seferlerini görüyoruz. Anadolu'ya geliyorlar. Öncelikli olarak neden bu seferleri düzenlediler Behnam Bey? Bu soruyla başlayalım programımıza.
1: Çok güzel bir soru aslında ve ne yazık ki Haçlı seferleri okuduk, hiç neden geldiklerini yazmıyorlar. Ama ben söyleyeceğim. Fakat önce bunu söylemek istiyorum. Haçlı seferleri Hristiyanlık tarihinde kara bir leke. Hiçbir Hristiyan bunu beğenmedi, benimsemiyor. Peki soruna gelelim. Neden başladılar değil mi? Şimdi 1200 yıllarında yaşamış Abulfaraş diye bir Süryani'nin tarihçisi vardır. Türk Tarih Kurumu bunu basmış iki cilttir. Bu adam bütün Arap krallıklarını, o bölgeyi çok güzel anlatmış. Abulfaraç, isteyen okusun baksın. Şimdi Abulfaraç şunu söylüyor. Batı'dan, yani Hristiyan dünyasından insanlar zaman zaman hani hac yapıyorlar ya, Yeruşalim yani Kudüs'e geliyorlardı. Tabii Kudüs'e gitmek için Suriye'den, yani Arap topraklarından geçiyorlardı. Ve oradaki insanlar diyor ki, yani Araplar bu Hristiyanları yakalıyorlardı, dövüyorlardı, mallarını alıyorlardı ve bazılarını öldürüyorlardı. Bu bir gerçek. Ve bu zamanla sürdü. Sonra burada Papa'nın kulaklarına geçti. Papa da, o zamanki Papa, gerçekten eğer bak söylüyorum, eğer Hristiyan olsaydı, bak Papa olmuş değil mi? Ama daha Hristiyan değil desem bana gülerler değil mi? Eğer Papa Hristiyan olsaydı, duayla gidecekti oraya. Duayla, sevgiyle gidecekti, Rabbin sözüyle gidecekti. Ama topladı onları, cahil insanlar, hey Kudüs'ü kurtaralım dediler. Herkes geldi oraya, toplandı. Bunlar kimisi de hiç serseri, işi gücü olmayan insanlar, asker. Ve hepsi de bir forma giyiyorlar. Formanın üzerinde haç var. Bu nedenle Haçlı seferler geliyor.
0: Neden haç işareti özellikle?
1: Hristiyandır. Yani biliyorsun Hristiyanlık sembolüdür haç. Haç Hristiyanlığın sembolüdür. Yani bayrağıdır. Haç tabii gerçek imanlılar haçı görünce İsa Mesih'in uğrumuza öldüğünü simgeler gösterir. Yoksa o haç bir işarettir. O haç kurtarıcı değildir.
0: Evet.
1: Mesih de kurtarıcı. Onu gidikleri için onlara haçlılar dendi.
0: İsmi oradan geliyor yani, Haçlı seferlerin ismi.
1: Aynen böyle.
0: Evet. Peki Hristiyanlıkta baktığımızda, İncil'i okuduğumuzda savaşmayı emrediyor mu? Bunu görüyor muyuz?
1: Asla. Yani ben aslında o Papa yanlış yaptı. Bakın ben, yani biz Papa mapa bakmayalım. Pastor mastor bakmayalım, İncil'e bakalım değil mi? Rabbimiz İsa Mesih Matta 5'te şöyle söylüyor. Bir başlık: düşmanınızı sevin. Bak diyor ki, ben size diyorum ki düşmanlarınızı sevin. Size zulüm edenler için dua edin. Öyle ki bak, göklerdeki babanızın oğulları olasınız. Çünkü bak, o yani Tanrı güneşini hem kötülerin hem iyilerin üzerine doldurur. Yağmurunu hem doğruların hem eğrilerin üzerine yağdırır. Ey yalnız sizi sevenleri severseniz ne ödülünüz olur ki? Vergi görevlileri, yani o dönemde halktan zorla vergi toplayan, Romalılar için toplayan Yahudiler bunlara kötü gözle bakardı. Yani vergi mültezimleri, görevlileri diye öyle yapmıyor mu? Yalnız kardeşlerinize selam verirseniz fazladan ne yapmış olursunuz? Putperestler de öyle yapmıyor mu? Bu nedenle göksel babanız Tanrı yetkin, mükemmel olduğu gibi siz de etkin olun. Burada Rabbin sözüne uyarınca hiçbir zaman savaş olayı yoktur. ne diyor? Dua edecektiniz diye bir. Hatta ne diyor? Babanız, göksel babanız hem iyilere hem kötülere güneş doğuru değil mi? Şimdi güneş evet. olduğu zaman kötüler de faydalanıyor, iyiler de faydalanıyor. Yağmur yağdığı zaman iyiler de kötüler de değil mi? Tanrımız baba ayrım yapmadığı için ayrım yapmayın. Ama ne yazık ki, ne yazık ki ödemin papası halkı topladı. Hı hı. İşte bu İncil'i okusaydı onlara gitmezdi. Dua edeceklerdi. Rab onların yerine öcü alacaktı. Bir şey daha söyleyeceğim. Yine İncil'in bölümünde Romalar 12'de şöyle diyor. Şöyle diyor. Diyor ki 12:9'da diyor ki sevginiz ikiyüzlü olmasın. Hı hı. Kötülükten tiksinin, iyiliğe bağlanın. Birbirinize kardeşlik sevgisiyle bağlı olun. Birbirinize saygı göstermekte yarışın. Tanrı'ya kulluk edin. Sonra diyor size bak size zulmedenler için iyilik dileyin. İyilik dileyin, lanet etmeyin.
0: Evet.
1: Yani Papa diyecekti ki bu ayetleri okuyacaktı. Tamam, o Araplar hacılara sıkıntı veriyorlar. Biz dua edelim, onları bereketleyelim. Ama yapmadı. Ve ne diyor? Sevinenlerle sevinin, ağlayanlar ağlayın. Birbirinizle aynı düşüncede olun. Böbürlenmeyin. Tersine hor görülenlerle arkadaşlık edin. Bilgiçlik taslamayın. Kötülüğe kötülükle karşılık vermeyin. Herkesin gözünde iyi olanı yapmaya dikkat edin. Bak mümkünse elinizden geldiğince herkesle barış içinde yaşayın. Yalnız Hristiyanlarla değil.
0: Hı hı.
1: Putperestlerle, Müslümanlarla, Yahudilerle. Herkesle, bu herkes dediği herkes, her insan için.
0: Hı hı.
1: Mümkünse diyor ki elinden geldiğince herkesle barış içinde yaşayın. Ve diyor ki kimseden öc almayın. Tanrı'nın gazabına yer bırakın. Çünkü Tanrı şöyle diyor. Rab diyor ki öc benimdir, karşılığı ben vereceğim. Ama düşmanın acıkmışsa doyur, susamışsa su ver. Bu bitti. Ne kadar güzel. Kötülüğe yenilme, kötülüğü iyilikle yen.
0: Evet,
1: bundan daha güzel var mı?
0: Ayetler çok net aslında bu konuda.
1: Ve bunu okuyan bir insan savaşır mı? Benim hayatım boyunca bu ayetler bana yön verdiler. Bugüne kadar çok dayak yedim, çok sıkıntı çektim. Her zaman bana kötülük yapanları daha çok dua ettim, sevdim onları. Rab öyle gösteriyor.
0: Evet, kesinlikle öyle. Peki bu Haçlı seferleri tabii ki düzenlendiğinde yaşayan Hristiyanlar da var toplum içerisinde. Onlar nasıl etkilendi, nasıl sonuçlar doğurdu Hristiyanlar üzerinde bu seferler?
1: Çok net söyleyeyim. Çok net söyleyeyim yani bu gelen askerler yani Haçlılar işte Avrupa'dan İstanbul'a ve Antakya'ya ve yol boyunca Hristiyanlar vardı. Ve bunu çok net söyleyeyim. Haçlılar var olan Hristiyanlara Müslümanlardan ya Osmanlılardan daha çok zarar verdiler. Yani oradaki Hristiyanların mallarını aldılar, çaldılar. Yani buna felaketti bu Haçlılar ya. Felaketti, anlatamam sana. Çok kötü insanlardı. Rabbi seven. Mesih'i seven insanlar değildi. Hristiyanlara daha çok zarar verdiler.
0: Evet. Hristiyanlara bakış açısını da değiştirdiler mi?
1: O günden beri Hristiyan, Ortodoks yani Anadolu'lu Hristiyanlar her zaman bu Haçlıları çıkaran kişilere karşı olumsuz baktılar.
0: Hı hı.
1: Ama bir şey daha söyleyeyim size. 1987'de Avrupa'da müjdeci Hristiyanlar yani evangelişler yani bizim İmanlı dediğimiz yeniden doğuşu olan Hristiyanlar, bir grup Hristiyanlar İngiltere'den çıktılar yürüyerek Haçlıların bütün o yolunu yürüyede İstanbul'a geldiler.
0: Hı hı.
1: İstanbul'a gittiler valinin yanında, valiye gittiler ve dediler ki biz Haçlıların torunları olarak, Haçlı seferleri uygulayanların torunları olarak biz özür dilemeye geldik. Ve bu Haçlıların gittiği Anadolu'daki bütün yerlere, köylere gideceğiz. Belediyelere, kaymakamlara gideceğiz. Ve diyeceğiz ki özür dileriz. Atalarımız bunu yaptı. Biz onları kabul etmiyoruz. Yanlıştı. Biz seviyoruz ve bereketliyoruz. Ve bunu yaptılar. İstanbul'dan Antakya'ya kadar bütün Haçlıların gittiği bölgelere gittiler. Ve özür diledi. İşte budur Hristiyanlık. İncil'i seven budur. Ataları, dedeleri bilmiyorlardı. Bilmiyorlardı. Benim de dedelerim bilmiyorlardı. Ve her zaman küfürbaz, kavgacı, adam öldüren insanlardı. Ama ben bu ayetleri okuduktan sonra nasıl insanlara kavga yapacağım? Herkeste barış içince olur değil mi?
0: Evet.
1: Mümkünse diyor. İmkanı varsa ne güzel.
0: Evet, ayetleri de okudunuz aslında. Tanrı aslında savaşı emreden bir Tanrı değil.
1: Aslında
0: düşmanını bile seveceksin diyor. Ama insanlar hata yapabilir tabii ki. Ve benlik var, istekleri var, arzuları var. İnsanlar yanlışlar yapabilir ama tabii ki bu Tanrı'nın isteğiymiş gibi algılamamak lazım. Çünkü bazen Hristiyan hata yaptığına sanki onun Tanrısı böyle diye bir suçlamayla geliyorlar. Ama Tanrı'nın isteği bu değil aslında.
1: Kesinlikle çok doğru söylediniz ve çok yanlıştı böyle düşünmek. Az önce okuduğum ayette diyor ki Tanrınız babanız mükemmeldi, siz de mükemmel olun. Babanız diyor ki hem kötülere hem iyilere güreşir doğurur. Tanrımız ayrım yapmaz. Ama insanlar yapar. Haşrılar yaptılar ama o İncil'den değil ki, değil mi? Hiç kimse İncil'i, Hristiyanlığı haşrıların yaptıklarından ötürü suçlayamaz. Yanlıştır. Eğer İncil'de deseydi tamam o zaman. Doğru değil mi?
0: Evet.
1: Biz öyleyiz. Ve bu haşrılar felaketti ya. İyi, eğer zaman varsa iki dakika bir şey söylemek
0: tabii,
1: istiyorum.
0: Tabii.
1: Haşrıların yani... Sevgili dinleyicilerimiz, dörtüncü Haçlı Seferleri okuyabilir. İstanbul'a geldiler bu Haçlılar, Bizanslara geldiler, Ayasofya'ya gittiler. O Ayasofya, Tanrı'nın görkemi, bilgeliği o kiliseye gittiler. Oradaki ikonaları aldılar, yıktılar, mahvettiler ve Venedik'e götürdüler. İstanbul'da yaptıkları zararı hiç kimse yapmadı. Ve buna Hristiyandı. Nasıl Hristiyan olabilir?
0: Evet.
1: Bizanslar da Hristiyandı. Lütfen internette 4. Haçlı Seferleri okuyun, göreceksiniz ki Haçlıların yaptığı felaketi göreceksin.
0: Evet.
1: Yanlış.
0: Peki amaçlarına da ulaşabildiler mi aynı zamanda? Hiç olumlu etkileri olmadı mı?
1: Çok zarar verdiler. Olumlu etkili en sonunda Yeruşalim'e gittiler. Orada yani Kudüs'e gittiler. Orada kaldılar. Ve birkaç yıl kaldılar. Orayı güya kurtardılar. Sonradan... Oradan da ayrıldılar. Yani bence bana göre, düşünceme göre Haçlıların yaptığı zarar çoktur, yarar yoktur.
0: Yani olumlu bir etkilerini görmüyoruz.
1: Hiç görmedi.
0: Hem Hristiyanlara hem de o bölgedeki
1: insanlara.
0: Asla.
1: O bölgeye de çok sıkıntı oldu. Oradaki bölgeler Hristiyanlara karşı bir nefret duyguları oluştu. O gün bugün. Ne dedin? 1054 miydi? Kaçtı? Yok. 1054.
0: 1094 ve 1070.
1: İşte 1094'ten bugüne kadar. Bakınız. 1094'ten bugüne kadar bu Haçlıların düşüncesi Türkiye'deki Hristiyanlara karşı o kadar olumsuz oldu ki. Ufak böyle bir Hristiyan etkinlik yapınca Haçlılar diyorlar bize. Bu çok yanlış. Herkes duysun ki biz Hristiyanlar Haçlıları beğenmiyoruz, kabul etmiyoruz, yanlıştırlar.
0: Evet ve onların hataları aslında bütün Hristiyanları kapsamıyor tabii
1: kesinlikle.
0: Ki.
1: Kesinlikle asla.
0: Tanrı da aslında savaşmayı emretmiyor her
1: asla.
0: Zaman.
1: Asla.
0: Sevmeyi.
1: İncil bile söylüyor değil mi?
0: Evet. Yani. Sevmeyi ve barışı öneriyor.
1: Öneriyor. İncil öneriyor barışı.
0: Evet.
1: Hatta bir Rabbimiz İsa'nın bir sözünü daha söyleyeceğim
0: tabii
1: size.
0: Tabii okuyabilirsiniz.
1: Yani dedin ya barışa, bak Rab İsa Mesih ilk ağzını açtığı zaman, ilk başladığı zaman vaza ne diyor? Önce ne mutlular bölümünde. Önce diyor ki ne mutlu yüreği temiz olanlara, tamam mı? Çünkü onlar Tanrı'yı görecekler. Ne mutlu barışı sağlayanlara.
0: Evet.
1: Ne olacak? Onlar Tanrı oğulları denecek. Yani ruhsal yönde Tanrı oğulları olacak. Yani barışı sağlamak her bir Hristiyanın görevidir. Savaş yapmak değil.
0: Evet.
1: Ve savaşı yapan Hristiyan olamaz. O kadar.
0: Evet, şimdi kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Aradan sonra keyifli sohbetimize tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Maranata. Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.
3: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
4: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
5: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.

0: kısa bir aradan sonra tekrar bir aradayız. Şimdi şununla devam edelim istiyorum. Konstantinopolis yani İstanbul'u Fatih Sultan Mehmet aldığı zaman Bizans Kilisesi ve Roma Kilisesi arasında önemli bir mezhep sorunu var olduğunu görüyoruz. İstanbul'un alınışında nasıl bir etkisi oldu bu durumun?
1: Güzel. Teşekkürler, güzel bir soru. Ama aslında bunu başlangıçta özet söyleyeyim. İstanbul'u Rumlar Osmanlılara teslim ettiler. İçeride kavgalar vardı. Bak İsa Mesih dedi ki hiçbir ülke içte karışıklık olur değil mi? Oldu. Bu mezhepsel düşün farklılığından ötürü birbirlerini suçluyorlardı. Hatta öyle bir söz çıktı. Rumlar, İstanbul Bizanslıların sahibi Rumlar biraz gururlu insanlar. Dediler ki kardinal şapkası görmektense Osmanlı sarığını tercih eder dediler var ya. Böyle. Ve hep kavgalar yaptılar. Çok gereksiz kavgalar. Çok gereksiz. Hristiyan düşüncesi değildi bu kavgalar. İncil'i bilerek kavga yapmadılar. İncil'i bilselerdi kucaklayacaklardı birbirlerini ve birbirlerini bereketleyecekler. Ama yapmadılar. Ve tabii Osmanlılar İstanbul'u almak istiyorlardı. İstanbul doğunun yani Avrupa'nın doğunun incisidir. Güzeldi. Bizanslar kurmuşlardı. Gayet güzel. Haklı olarak uğraştı, yapmak istedi. Ve uzatmayayım, içeri girdiler. Çünkü kapıları Rumlar açtılar. Ama Fatih Mehmet aslında çok güzel iş yaptı. Gnadios diye bir Rum vardı. Çok akıllı. O kaçmıştı Edirne'ye. İstanbul'a girer girmez Fatih Mehmet onu buldu. Dedi sen artık İstanbul'un patriğisin. İstanbul'un patriği de İstanbul'un anahtarını Fatih Mehmet'e verdi. Eğer patrikhaneye giderseniz, Rum patrikhanesine giderseniz Fener'de büyük böyle Fatih Mehmet'le patriğin büyük bir fotoğrafı vardır ve anahtarı veriyor. Evet. Bu bir gerçek ki Fatih Mehmet iyi davrandı önce Hristiyanlara. Ama niye davrandı? Fatih Mehmet'in anneliği vardı, babasının karısı. Mara diye bir Sırp papazın kızı Mara. Bu kadın iyi bir kadındı. İmanlı bir kadındı. Fatih Mehmet'i iyi yetiştirdi. Bak Fatih Mehmet çok güzel Grekçe biliyordu. Hristiyanlığı çok iyi biliyordu. Sonra padişah olunca genç yaşta padişah oldu biliyorsun. 20, evet. 22-23'te. Ve padişah olunca Hristiyanlıkla ilgili şiirler yazdı. Hristiyanlığı övdü. Hatta bazı noktalarda bazı alıntılar, bazı yazılar var ki Fatih Mehmet'in Hristiyanlığı benimsediği ve Hristiyan olmak istediğini yazıyorlar. Başka bir şey daha söyleyelim. Fatih Mehmet'in o dönemin papasıyla bir mektuplaşma ilişkisi vardı. Ve papa ona diyor ki Fatih Mehmet'e senin sadece bir suya ihtiyacın var. Nedir o su? Yani vaftiz olmaya ihtiyacın var. Bir gün bunu televizyonda çok meşhur bir tarihçiye sordular. Böyle bir mektup söz ediyorlar. Ne dersin? Dedi ne yazık ki böyle bir mektup var ama orijinali değil. Fotokopisi bizde var. Ya kardeşim orijinal olmadan fotokopiye neden gelecek değil mi? Evet. Öyle bir olay vardı. Aslında Fatih Mehmet'in bir amacı vardı. Katolik dünyasıyla Ortodok dünyasını birleştirmek var ya onunla uzlaşmak ve kendisi Roma hakimi olmak isterdi. Hep yazışıyordu ve bir ara Papa 2. Pius Fatih Mehmet'e yazdığı bir mektupta diyor ki ona Hristiyan ol. Yani Fatih Mehmet'e yazıyor mektup. O mektup duruyor. Hristiyan ol. Hristiyan olduğun takdirde dünyanın hakimi zaten sen olacaksın. Bunun için sana gereken şey birazcık su. Yani söylemiştim. Yani vaftiz olmaktı. Yani vaftiz ol. Şimdi Fatih Mehmet'in sadece onun yazdığı bir şiir okumak istiyorum. Eğer izin verirseniz. Fatih Mehmet'in Galata'da Katoliklik üstünde yazdığı gazellerden biri şöyle. Galata bir sonra İstanbul Hristiyanların en çok olduğu yerdi. Evet. Diyor ki Galata'yı gören gönlünü cennetin en gizemli bahçesine bile bağlamaz. Gönül güzeli bir sevgiyi Galata'nın kendisine gören anmaz bir daha selvi boylu bir başka sevgiliyi. Galata'nın kimliğinde bir Hristiyan dili ise gördüm ki dudakları kutsal bir tapınak olur. İsa'nın insanlık dünyasını gören dinle imanın akıl ve anlayışını sıkı tutmak gerekir. Yok ey Müslümanlar o kiliseyi gören olabilir kafir hemen. Orada karşılaştığı kiliseyi gören de bir daha gitmez mescidi falan devam ediyor. Görüyor musun? Öyle. Güzel bir şeydir. Bu da bir tarihten bir nokta. Ve başka bir şey var. Kitap okudum. Fatih Mehmet Üsküdar'a gidiyor. Oradan da Gebze'ye gidecek. Savaşmaya, doğuya savaşmaya gidecek. Ve Gebze, Üsküdar'dan giderken yolda hastalanıyor. Gebze'de genç yaşta ölüyor, değil mi? Bazı söylentiler vardı. Yani okuduğum kitaba göre bazı söylentiler var ki onu benim Hristiyanlığı benimsediği için onu zehirlediler. Onun Yahudi doktorları vardı. Yavaş yavaş zehirlediler. Öyle söyleniyor ama bilmiyoruz.
0: Evet, yani bir olabilir. Gerçek diyemeyiz, sadece doğru. Ama, iddialar var.
1: Ama hatta bazıları Hristiyan olduğunu da söylerler. Fatıma öyle bir insandı. Ve gerçekten Hristiyanlar her zaman iyi davrandı. Papazlarla, kardinallarla ilişkisi vardı. Hatta Pontus Rum krallığı vardı.
0: Evet.
1: Fatih Mehmet onlarla çok yazıştı. Çok yazıştı. Sonra da yine de onlar da yıkıldı.
0: Evet. Yine de bu yaşadıkları Bizans Kilisesi ve Roma Kilisesi arasındaki sorun aslında İstanbul'un fethi sırasında Fatih Sultan Mehmet için bir fayda sağladı.
1: Tabii. Aslında Bizans Kilisesi ile Katolik Kilisesi arasındaki sorun var ya, o kadar yüzeysel, o kadar basit ki 1054 yılında. Şimdi İznik Konseyi'nde okumuştuk değil mi? Bir deklarasyon, bir bildirge yapılmıştı. Ve o bildirgede tamam mı? Kutsal Ruh, hani baba oğul ve kutsal ya, Kutsal Ruh babadan çıktı vardı, tamam mı? Babadan çıktı. Fakat 1054'te Katolikler ve Fileo ya, ve oğuldan da o sözcüğü koydular diye arada bir yıldır düşmanlıklar vardır, biliyorsun. Ne kadar basit, ne kadar boş bir şey vardır. Birbirleri suçladılar, birbirlerine sıkıntı verdiler. Ve bir Hristiyan davranışına yakışmaz. Asla yakışmaz. Yani birçok insan, tarihçiler bunu bir Hristiyan olarak kabul edemeyiz. Politik vardı. Aslında Bizans Kilisesi ile Katolik arasındaki olaylar bir politikti. Nedenini de söyleyeyim, bir şey diyeceğim. Şimdi Roma İmparatorluğu bölündü değil mi? Roma İmparatorluğu.
0: Evet.
1: İkiye bölündü. Doğu Roma, Batı Roma değil mi? Tarih yazıyor.
0: Evet.
1: Şimdi Doğu Roma'nın merkezi İstanbul'du. Konstantino İstanbul'du. Batı Roma'nın merkezi de Roma'ydı. Ve bu sefer dediler ki merkez, patriklik İstanbul'da olsun. Yok efendim Roma'da olsun tartışlar. Bu sefer ayrıldılar birbirlerinden. Bizans, yani Doğu Roma İmparatorluğu, Doğu Roma diyen Bizans, merkezi İstanbul ve patrik de İstanbul'da oldu, Fener'de. Onlar da kendilerine patrik, yani papa. Papa baba demek, patrik baba demektir, biliyorsun. Baba yani. Aynı. Çok basit bir düş, çok yüzeysel. Yani bu Hristiyanları biz bağlı tutmuyoruz. İncil'e inan insanlar kardeş olacaklardı ve basit bir sözcükten ötürü birbirlerini kabul edeceklerdi. Şimdi de atıyorum ki İstanbul'da kaç kiliselerimiz vardır. Farklı düşünebiliyorlar. Olsun. Farklılıklarımız zenginliklerimizdir. Her zaman söylüyorum. Farklı noktalarda daima tolerans olmalıdır. Örneğin bir Ortodoksla, bir Katolikle çok az bir farklı noktalarımız var. Bir kabullenmemiz lazım. Birbirimizi sevmemiz lazım, değil mi? Çok önemli. Ama aynı noktalarda birlik olacağız. Fakat her şeyde ne olacak? Sevgi. Bu düşünce olsa hiç kavga olmazdı kiliseler arası. Şimdi bugün bile İstanbul'da, uzatmayayım, Türkiye'deki kiliseler arasında, Protestan kiliseleri arasında, müjdeci dediğimiz imanlar kilise arasında teolojik farklılıklar yüzünden kavgalar oluyor. Yazık, olmamalı. Biz Tanrı'nın ailesiyiz. Biz Tanrı'nın çocuklarıyız. Biz dua ederken ey göklerdeki baba demiyor muyuz?
0: Evet.
1: Biz ona baba dersek, sen baba dersen, o baba derse, o baba derse, o zaman biz de kardeşiz, değil mi? Bu İncil'in düşüncesidir. Bu iman düşüncesidir. Diğer düşünce gereksiz düşüncedir. Yani dincilik düşüncesidir ve bu Tanrı'nın gözünde de kirlidir.
0: Evet. Tabii ki şunu da merak ediyorum. Sultan Mehmet'in Hristiyanlara yaklaşımı ve Ayasofya'nın durumu neydi o dönemde?
1: Ayasofya tabii Fatih Mehmet Sultan gayet güzel bir insandı ama Ayasofya'yı cami çevirmesi de hoş bir olay değildi. Ayasofya 4. yüzyılda yapılmış, 5. yüzyılda yapılmış, kral ya da kral Justinian döneminde yapılmış. Ayasofya tanrısal bilgelik. Onu bırakabilirdi. Ayasofya mükemmeldi. Türkiye için bir, Anadolu'ya, Türkiye için önemli bir sanat eseridir. Bunu koruyacaklardı. Bence yanlış yaptılar. Bana göre yanlış yaptılar. Öyle.
0: Zaten Sultan Mehmet'in aslında Hristiyanlara yaklaşımı da kötü değil genel olarak.
1: Çok iyiydi. Eğer Topkapı Sarayı'na gidersen bir kilise var. O onun anneliği için yaptı o manastırı. Düşünebiliyor musun? Onun döneminde kiliselere dokunmadı. Sadece Ayasofya'ya, bir de İstanbul'da birkaç kilise aldılar. Evet.
0: Evet. Aslında baktığımızda kimi zaman kötü dönemlerden geçmiş Hristiyanlar, kimi zaman iyi noktalarda olabilmişler. Yine de ayrılıklar, çekişmeler içinde de olduklarını görüyoruz zaman zaman. Tabii ki insanlar hata yapabilir ama bunu inandığı inancı kullanarak da yapıyorlar bazen. Biz İsa Mesih'in yaşamlarımız için isteği nedir aslında? Hristiyan yaşamı nasıl olmalı? Biraz ondan bahsettiğimiz ama daha ayrıntılı baktığımızda
1: yani İsa Mesih'in her bir inanlı için amacı şudur. Kutsal olacaksınız. Çünkü Tanrı kutsaldır. Barışsever olacaksınız. Merhametli olacaksınız. Açık günü olacaksınız. Ve toplumun ışığı ve tuzu olacaksınız. Ne demektir? Toplum karanlıksa davranışınızla, güzelliğinizle ışık olacaksınız. Toplum bozuksa, çürükse, eskiden buzdolabı yoktu, ne yapıyorlardı biliyorsun, yemeği tuz koyuyorlardı. Tuz çürümeyi engeller. Yani her bir Hristiyan bir tuz görevini görmelidir. Bulunduğu toplum, çevre eğer kötülük yapıyorsa o çürümeyi engelleyecektir. İnsanlar sana bakacak, Hristiyanlara bakacak, davranışa bakacak ve etkilenecek. Hristiyan dünyanın tuzudur, bunu bilmelidir. Eğer tuz ve ışık olmuyorsa Hristiyan olamaz. Yani kilise gitmekle, haç takmakla, vaftiz olmakla asla bunlar bizi Hristiyan yapmaz. Yürekten değişmek olmaz. Mesih'in mayasıyla mayalanmak lazım değil mi? Mesih'in öğretisiyle mayalanmak lazım ve değişilmiş olur. Ve şu ayeti okuyayım eğer izin verirsen. Şu ayeti okuyacağım. Bakınız Romalılar 12'de. Bak ne diyor? Diyor ki öyleyse kardeşlerim Tanrı'nın merhameti adına size yalvarırım. Vah vah. Bedenlerinizi bak diri, kutsal, Tanrı'yı hoşnut eden birer kurban olarak sunun. Ruhsal tapınmanız budur. Bu çağın gidişine uymayın. Bu çağın gidişi nedir? Her zaman trendler oluyor. Yanlış şeyler oluyor. Kötülükler, günahlar, ahlaksızlıklar olur. Ama onlara uymayın diyor. Bunun yerine bak Tanrı'nın iyi, beğenilir ve yetkin isteğinin ne olduğunu ayırt edebilmek için düşüncenizin yenilenmesiyle değişin. Her bir inanlı her sabah her gün Rab bugün benim için senin isteğin nedir? Onu düşünerek dua eder ve ona göre davranacak. Tanrı'nın isteği kutsal olmaktır. Tanrı'nın isteği herkesle barış içinde olmaktır. Tanrı'nın isteği insanlara yardım etmektir. Tanrı'nın isteği merhametli olmaktır. İncil diyor Rabbi İsa 5. bölüm diyor ki ne mutlu merhametli olanlara. Nedir merhamet? Başkasına acı değil mi? Başkasının duygularına ortak olur. Başkalarının eğer ekonomik sorunları varsa yardım eder. Bütün bunlar güzel değil midir?
0: Evet, kesinlikle öyle. Ve her bir Hristiyan tabii ki bütün yaşamını Mesih'e adadığında ve onun öğretileri içerisinde yaşadığında gerçekten tuz ve ışık olacaktır bulunduğu yerde.
1: Amin, olalım.
0: Evet, olalım. Çok keyifli bir sohbetti gerçekten ama programımızın sonuna geldik. Behnam Bey, çok teşekkür etmek istiyorum sizlere. Sevgili dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Bizleri sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşleriniz varsa eğer soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Herkese esenlik olsun.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da bu akşam yepyeni bir program başlıyor.
3: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
4: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
3: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
4: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil ilk bölümüyle bu akşam Türkiye saatiyle 6'da. Kaçırmayın.
5: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
6: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Kitlesi. Radyo Maranata'da bu akşam yepyeni bir program başlıyor.
1: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
1: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
0: Çelişkiler ve İncil ilk bölümüyle bu akşam Türkiye saatiyle 6'da. Kaçırmayın.
3: Çocukluğumuzdan beri Tanrı çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
4: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.

Ey adil ve merhametli Tanrımız! Bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü bekliyoruz. Onu beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden, ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'da bu akşam yepyeni bir program başlıyor.
5: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
5: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
4: Çelişkiler ve İncil ilk bölümüyle bu akşam Türkiye saatiyle 6'da. Kaçırmayın.

0: Hepsi senin ve daha fazlası. Radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.

0: Radyo Maranata'da bu akşam yepyeni bir program başlıyor.
1: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
1: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
0: Çelişkiler ve İncil ilk bölümüyle bu akşam Türkiye saatiyle 6'da. Kaçırmayın.
3: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
4: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir,

0: ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
1: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.

Ey kutsal Tanrımız! Bu yaşamın kaygıları, zenginliğin aldatıcılığı ve dünyasal zevkler bizi senden uzaklaştırıyor. Ya Rab, yüreklerimizi değiştir. Senin sözünden başka bir şeye sığınmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sadece sana güvenelim. Bize verdiğin kurtuluş armağanı için sana sonsuz şükürler olsun. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da bu akşam yepyeni bir program başlıyor.
3: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
4: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
3: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
4: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil ilk bölümüyle bu akşam Türkiye saatiyle 6'da. Kaçırmayın.
5: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
6: Radyo Maranata, günün her saati yanında.

0: Radyo Maranata'da bu akşam yepyeni bir program başlıyor.
1: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
1: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
0: Çelişkiler ve İncil ilk bölümüyle bu akşam Türkiye saatiyle 6'da. Kaçırmayın.
3: Kibir, açgözlülük, şehvet,
4: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
3: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
4: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
3: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
4: Affedilmeyecek bir günah var mı?
3: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
4: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
3: Ben Aydın Kutlu.
4: Ben Nuh Baytekin.
3: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
5: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
3: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.

tüm iyiliğin kaynağı, sevecen Tanrımız. Bize karşı sevgin ne kadar da derin, bunu kavrayamayız. Ne aklımız ne de imanımız bunu anlamaya yetmez. Ya Rab, bizim kavrayışımızı büyüt, imanımızı arttır. Kutsal ruhta sevgini bize dök. Öyle ki bizim yüreğimiz senin isteklerinin ardından gitsin. Buyruklarını severek ve isteyerek yerine getirebilmemiz için bize güç ver. Öyle ki affetmekte zorlandığımızı affedelim. Ve sevmekte zorlandıklarımızı sevebilelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'da bu akşam yepyeni bir program başlıyor.
5: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
6: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
5: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
6: Gerçekler sorulardan korkmaz.
4: Çelişkiler ve İncil ilk bölümüyle bu akşam Türkiye saatiyle 6'da. Kaçırmayın.
7: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
8: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.

0: Caddesi. Radyo Maranata'da bu akşam yepyeni bir program başlıyor.
1: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
1: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
0: Çelişkiler ve İncil ilk bölümüyle bu akşam Türkiye saatiyle 6'da. Kaçırmayın.
3: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
4: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
5: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

her şeye gücü yeten Tanrımız. Günahla kirlenmiş, kaybolmuş olan biz günahkarları İsa Mesih sayesinde bağışlıyorsun. Ruhunla bize verdiğin bu yeni yaşam için sana şükrederiz. Dünyanın ayartılarına rağmen sana sadık olabilmemiz için bizi güçlendir. Bize yardım et ki her zaman senin güçlü sözüne sığınalım. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'da bu akşam yepyeni bir program başlıyor.
5: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
6: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
5: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
6: Gerçekler sorulardan korkmaz.
4: Çelişkiler ve İncil ilk bölümüyle bu akşam Türkiye saatiyle 6'da. Kaçırmayın.

0: ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'da bu akşam yepyeni bir program başlıyor.
4: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
5: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
4: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
5: Gerçekler sorulardan korkmaz.
3: Çelişkiler ve İncil ilk bölümüyle bu akşam Türkiye saatiyle 6'da. Kaçırmayın.
6: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
7: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: Radyo Maranata'da bu akşam yepyeni bir program başlıyor.
1: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
1: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
0: Çelişkiler ve İncil ilk bölümüyle bu akşam Türkiye saatiyle 6'da. Kaçırmayın.
3: Çocukluğumuzdan beri Tanrı çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
4: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.

Ey adil ve merhametli Tanrımız, bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'da bu akşam yepyeni bir program başlıyor.
4: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
5: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
4: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
5: Gerçekler sorulardan korkmaz.
3: Çelişkiler ve İncil ilk bölümüyle bu akşam Türkiye saatiyle 6'da. Kaçırmayın.
6: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
7: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Radyo Maranata'da bu akşam yepyeni bir program başlıyor.
1: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
1: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
0: Çelişkiler ve İncil ilk bölümüyle bu akşam Türkiye saatiyle 6'da. Kaçırmayın.
3: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
4: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
6: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.

Rabbimiz, Tanrımız. Bu dünyadaki yaşamımızda birçok efendiye hizmet ediyoruz. Yine de bize yardım et ki şunu hatırlayalım. Tek gerçek hükümdar ve bütün efendilerin efendisi sensin. Senin çocukların olarak sahip olduğumuz özgürlükten ötürü sana şükürler olsun. Sen herkesten üstünsün. Bunun için sana teşekkür ediyor, seni övüyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama,
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da bu akşam yepyeni bir program başlıyor.
3: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
4: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
3: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
4: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil ilk bölümüyle bu akşam Türkiye saatiyle 6'da. Kaçırmayın.
5: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
6: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

0: Radyo Maranata'da bu akşam yepyeni bir program başlıyor.
1: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
1: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
0: Çelişkiler ve İncil ilk bölümüyle bu akşam Türkiye saatiyle 6'da. Kaçırmayın.
3: Kibir, açgözlülük, şehvet,
4: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
3: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
4: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
3: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
4: Affedilmeyecek bir günah var mı?
3: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
4: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
3: Ben Aydın Kutlu.
4: Ben Nuh Bayitekin.
3: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
5: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.

Güçlü Tanrımız, sen bizim için tüm denenmelere ve sıkıntılara razı oldun. Bizim denenme ve sıkıntılarımıza da sen yardım edersin. İblisin saldırılarına direnmemiz için bize güç ver. Öyle ki duayla sana sığınıp sende yardım bulalım. Dualarımıza kulak ver ya Rab. Amin.